Yoğun bir günün içinde kısa bir nefes alanı yaratmak ister misin? Odeon Radyo'da Chill Out ve Down Tempo müzikler eşliğinde yatırım dünyasına dair içerikler gün boyu seninle. Sakin bir akış ve ufkunu genişletecek yatırım içerikleri Odeon Radyo'da buluşuyor.

0: Moder Radio.
1: Thank you.

0: Kulakları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Haftanın ekonomi gündemini daha yakından takip etmek ister misin? Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen, piyasalarda öne çıkan gelişmeleri yatırım odaklı gündemde yorumluyor. Ekonomi dünyasında konuşulan başlıklar her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Yatırım dünyasına ilk adım attığınızda karşınıza çıkan önemli sorulardan biri şu: kısa vadeli yatırım mı, uzun vadeli yatırım mı? Çünkü her iki yaklaşım da hedef, risk anlayışı ve yatırım biçimi açısından birbirinden ayrılıyor. Şimdi doğru stratejiyi belirlemek ise finansal hedeflere, risk toleransına ve piyasa bilgilerine göre değişiyor. Bugün Odea Bank web sitesindeki Oblog sayfasında yayınlanan kısa vadeli ve uzun vadeli yatırım stratejileri arasındaki farklar başlıklı yazımızdan yola çıkarak her iki stratejinin öne çıkan özelliklerini sizler için özetleyeceğiz ve iyi yatırım aracı nedir sorusuna cevap arayacağız. Kısa vadeli yatırım genellikle bir yıldan daha kısa sürede getiri elde etmeyi amaçlayan bir strateji. Bu yaklaşımı benimseyen yatırımcılar hızlı kar fırsatlarını değerlendirmeye ve piyasadaki anlık dalgalanmalardan faydalanmaya odaklanır. Bu nedenle de kısa vadede hız ve likidite, yani paranın gerektiğinde kolayca nakde çevrilebilmesi büyük önem taşır. Kısa vadeli yatırım araçları arasında mevduat, günlük vadeli hesaplar, devlet borçlanma araçları, özel sektör bonoları, repo, fonlar ve döviz gibi araçlar var. Burada önemli olan sermayeye gerektiğinde kolayca erişebilmek ve onu etkili şekilde koruyabilmek. Uzun vadeli yatırım ise finansal varlıkların 5 ila 10 yıl ya da daha uzun süre elde tutulmasını ifade ediyor. Bu stratejiyi benimseyen yatırımcılar kısa vadeli dalgalanmalardan çok zaman içinde oluşabilecek büyümeye ve bileşik getirinin gücüne odaklanıyor. Bu nedenle de uzun vadeli yatırım sabır, disiplin ve geleceğe yönelik güçlü bir bakış gerektiriyor. Uzun vadeli yatırım araçlarını örnek olarak da gayrimenkul, hisse senedi, bireysel emeklilik sistemi, altın ve gümüş gibi varlıkları sayabiliriz. Bu araçlar zaman içinde daha istikrarlı bir büyüme ve uzun vadeli değer artışı hedefleyen yatırımcılar için ön plana çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Peki kısa ve uzun vade arasındaki temel farklara bakalım şimdi de. İlk fark risk ve getiri dengesi. Kısa vadeli yatırım ani piyasa dalgalanmaları nedeniyle kayıp riski taşıyabiliyor. Uzun vadeli yatırım ise dalgalanmaları zaman içinde dengeleme ve daha yüksek getiri fırsatı sunabiliyor. Ancak burada da sermayenin uzun süre bağlı kalacağı unutulmamalı. Bir diğer fark ise zaman faktörü ve likidite. Kısa vadede kararların daha hızlı alınması ve pozisyonların kısa sürede kapatılması gerekiyor. Uzun vadede ise likidite ikinci planda kalıyor. Yatırımcı zaman içinde oluşacak getiriyi beklemeyi kabul ediyor. Bir başka önemli fark da yatırımcının hedefi ve profili. Kısa süreli finansal hedefleri olan ve piyasayı daha yakından takip edebilen kişiler kısa vadeli araçlara yönelebiliyorlar. Daha büyük ve uzun süreli hedefleri olan sabırlı ve disiplinli yatırımcılar ise uzun vadeli stratejileri tercih edebiliyor. Kısacası, kısa vadeli yatırım hız ve erişebilirlik sunarken uzun vadeli yatırım zamanın gücünden yararlanmayı hedefliyor. Burada önemli olan hangi stratejinin daha iyi olduğu değil, hangisinin sizin hedeflerinize, risk anlayışınıza ve yatırım alışkanlıklarınıza daha uygun olduğu. Finansal hedeflerinize ve risk toleransınıza göre hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırım araçlarından oluşan dengeli bir portföy oluşturmak da gayet mümkün. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Odea Bank web sitesinden Oblog sayfasında yer alan diğer içeriklere de göz atabilir ya da Odea Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan Odea Yatırım Odaklı bültene abone olabilirsiniz. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde görüşmek üzere.
2: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Müzik ruh halini değiştirebilir. Doğru yatırım bilgisi ise bakış açını. Odeya Radyo'da gün boyu özenle seçilmiş şarkılar eşliğinde yatırım dünyasına dair sade ve anlaşılır içerikler seni bekliyor. Günün temposuna kısa bir mola vermek için Odeya Radyo'yu dinlemeye devam et.

Ben Oday Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılar

Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de. Odeya Radyo.

0: ODR Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Merak duyduğunuz alanlar kazanca nasıl dönüşür? Bazı insanlar teknoloji haberlerini merakla takip eder, bazıları modayı, bazıları gastronomiyi ya da seyahati yakından izler. Peki ilgi duyduğunuz alanlar yalnızca bir merak konusu olarak kalmayıp kazanca da dönüşebilir mi? Bugün Augusto'da yayınlanan bu makaleden yola çıkarak ilgilendiğiniz alanlara yatırım perspektifiyle bakmanın ne anlama geldiğini konuşacağız. Herkesin yakından takip ettiği bir alan vardır. Teknoloji, moda, gastronomi, seyahat ya da sanat. Yatırım dünyasında dikkat çeken yaklaşımlardan biri de tam olarak burada başlıyor. İnsanlar tanıdıkları ve ilgilendikleri alanlara daha yakından bakıyor. Çünkü bir konuyu düzenli takip etmek zamanla o alana dair güçlü bir aşinalık kazandırabiliyor. Hangi gelişmelerin önemli olduğu ve hangi trendlerin kalıcı hale geldiği daha kolay ayırt edilebiliyor. Teknoloji dünyasını yakından takip edenler için yapay zeka, yarı iletkenler, mobil teknolojiler ve dijital platformlardaki gelişmeler yalnızca günlük hayatı değil, şirketlerin büyüme potansiyelini de etkiliyor. Bu nedenle teknoloji odaklı yatırım fonları ya da bu alanda faaliyet gösteren şirketler, geleceğin trendlerine odaklanan yatırımcıların radarına girebiliyor. Moda ve stil tarafında ise perakende dünyasının dinamikleri daha ön plana çıkıyor. Global markaların büyüme stratejileri, tüketici davranışları ve sezon trendleri sektörün yönünü belirliyor. Moda dünyasını yakından izleyenler hangi markaların öne çıktığını daha hızlı fark ederek perakende hisseleri ya da sektör bazlı yatırımlara farklı bir gözle bakabiliyor. Gastronomi ve yeme içme alanında da benzer bir tablo var. Zincir restoranlar, gıda markaları, sürdürülebilir üretim modelleri ve yeni tüketim alışkanlıkları bu alanı şekillendiriyor. Özellikle gastronomi temalı seyahatlerin artması şehirlerin mutfak kültürlerini ekonomik bir çekim alanına dönüştürüyor. Bu da gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketleri ve bu alana odaklanan fonları daha görünür bir hale getiriyor. Seyahat ve keşif odaklı yaşayanlar için de deneyim ekonomisi dikkat çekiyor. Havayolu şirketlerinden otel zincirlerine, rezervasyon platformlarından turizm teknolojilerine kadar geniş bir ekosistem söz konusu. Üstelik yeni nesil seyahat trendleri turizm sektöründe farklı iş modelleri ve yeni yatırım alanları doğuruyor. Sanat ve tasarım tarafında ise yaratıcı endüstriler daha ön planda. Dijital sanat, içerik üretimi, tasarım markaları ve yaratıcı platformlar yeni nesil ekonominin en önemli parçaları arasında yer alıyor. Bu alana ilgi duyanlar için koleksiyonerlik de uzun vadeli bir yatırım yaklaşımı olarak değerlendirilebiliyor. Çevrim içi sanat satış platformlarının yaygınlaşması ise bu pazarı daha erişilebilir bir hale getiriyor. Ama burada önemli bir nokta var. Bir alana ilgi duymak, o alanda yatırım yapmak için tek başına yeterli değil. İlginin doğru bilgi ve değerlendirmeyle desteklenmesi gerekiyor. Yatırım kararlarının daha geniş bir bakış açısıyla ele alınması ve farklı kaynaklarla beslenmesi çok büyük önem taşıyor. Kısacası bugün yatırım dünyası yalnızca rakamlarla değil, ilgi alanları, alışkanlıklar ve kişisel meraklarla da şekilleniyor. Tanıdık gelen bir alanı takip etmek bazen finansal kararların ilk adımı haline gelebiliyor. Ama bu adımı sağlamlaştıran şey her zaman doğru bilgiye erişmek oluyor. Yatırım dünyasını daha anlaşılır ve erişilebilir bir yerden takip etmek için ODR Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odea sayfasındaki diğer içeriklere göz atabilir, Odea Bank'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgi videolarını da takibe alabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Şimdi derin bir nefes al ve günün temposunu biraz düşür. Derinle Chill Zone'da sakin ritimler, soft melodiler ve huzurlu bir müzik akışı seni bekliyor. Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin her Perşembe 15'te, tekrar yayınıyla 20'de Odeya Radyo'da.

0: yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, altın binlerce yıldır değerli kabul ediliyor. Altını bu kadar değerli yapan şey nedir?
2: Altının hikayesi paradan önce güvenle başlıyor. Altın, insanlık tarihi boyunca yalnızca mücevher eşyası değil, medeniyetlerin en güvenilir değer saklama aracı oldu. Bozulmuyor, paslanmıyor, kolay bölünüyor, taşınabiliyor. En önemlisi arzı sınırlı. Üstelik standart. 1 gram altın İstanbul'da da Tokyo'da da aynı gram. Bu özellikler onu binlerce yıl boyunca ortak bir değer dili yaptı. Kritik kırılma noktası 1944'teki Bretton Woods Anlaşması. Bu anlaşma ile dünya dövizlerini dolara, doları da altına sabitledi. 1971'de bu bağ koptu ama algı değişmedi. Çünkü altın hala kimsenin borcu değil. Bugün merkez bankaları neden devasa altın rezervleri tutuyor? Çünkü altın hiçbir ülkenin yükümlülüğü değil. Dolar tutmak ABD'ye güvenmek demek, altın tutmak ise kimseye güvenmek zorunda kalmamak demek. Altın fiyatını çoğunlukla reel faiz, doların gücü ve risk algısı belirler. Faiz yükselince baskılanır, küresel belirsizlik artınca parlar. Bir de altın basılamaz. Para arzı genişlerken altın arzı sınırlı kalır. Dolayısıyla sistemin stres göstergelerinden biridir. Kriz anında likidite ve güven sağlar. Yatırımcı açısından da mesele her gün fiyat kovalamak değil, portföyün şoklara karşı dayanıklılığını artırmaktır. Bu yüzden altını kısa vadeli tahmin yarışından çok uzun vadeli risk yönetimi aracı olarak düşünmek gerekir.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo.

0: Gracias amigos.
1: Yatırım dünyasını daha yakından takip etmek isteyenler için Odeya Yatırım Odaklı Bülten yayında. Podcast'lerden videolara, makalelerden uzman yorumlarına kadar birçok içerik şimdi Odeya Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor. Yeni sayıları kaçırmamak için takipte kal.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıklar. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen bu ay bizim için agusto.com'da 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıkları topladı. 2026'ya girerken küresel piyasaların birkaç ana başlık etrafında şekillendiğini anlatan bu yazıda para politikası, jeopolitik riskler, yapay zeka yatırımları, enerji geçişi ve MCA döngüsüyle kamu maliyesinde artan borç dinamikleri konuları sade ve anlaşılır bir şekilde anlatılıyor. Türkiye özelinde ise dezenflasyonun seyrinin, para politikasının kredibilitesinin, rezervler ve sermaye akımlarının yatırım kararlarında belirleyici olacağından bahsediliyor. Odaya Radyo'da bugün bu tablonun sesli bir özetini dinliyorsunuz. Yazının detaylı versiyonunu ve daha fazlasını agusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odaya sayfasında bulabilirsiniz. 2026'da piyasaların en yakından izleyeceği konu ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlar olacak. Mevcut bankanın görev süresi Mayıs 2026'da sona eriyor. Bu nedenle başkanlık için adı geçen Kevin Warsh'ın nasıl bir politika izleyeceği piyasalar açısından önemli. Warsh'ın son dönemdeki açıklamalarına bakıldığında faiz indirimleri konusunda daha net ve yönlendirici bir dil kullandığı görülüyor. Piyasanın temel beklentisi enflasyonda kalıcı düşüş görülürse faizlerin kademeli olarak indirilebileceği yönünde. Ancak mesele sadece faiz değil, Fed'in bilanço yönetimi de en az faiz kadar önemli. Pandemi döneminde hızla büyüyen bilanço 2022 sonrası daraltılmaya başlanmıştı. Şimdi 3 ihtimal konuşuluyor. 1. Faizler inerken bilanço daraltma yavaşlayabilir ya da durabilir. Bu piyasaları hızlı rahatlatabilir. 2. Faizler inse bile bilanço daraltma devam edebilir. Bu durumda faiz düşüyor ama likidite sıkı gibi karma bir tablo oluşur ve oynaklık artabilir. Ve 3. Olası bir kriz ya da resesyon halinde bilanço yeniden büyütülebilir. Özetle 2026'da sadece faiz kaç olacak sorusu değil, likidite koşulları ne kadar gevşeyecek sorusu da epey kritik olacak. Küresel tablo sadece para politikasıyla sınırlı değil. 2026'ya jeopolitik tansiyonun yüksek olduğu bir ortamda başladık. Venezuela'da ABD'nin askeri hamleleri ve Maduro'nun gözaltına alınması, Orta Doğu'daki gelişmeler, İran'la yürüyen nükleer müzakereler ve Grönland'a yönelik ABD'nin egemenlik söylemleri gibi gelişmeler global güvenlik algısını etkiliyor. Bunun yanında ABD-Çin hattındaki rekabet devam ediyor. Özellikle teknoloji, yarı iletkenler ve kritik mineraller üzerinden süren mücadele tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor. Friendshoring ve nearshoring artık şirket stratejilerin merkezinde. Bu dönüşüm bazı ülkelere üretim fırsatı yaratırken küresel maliyetleri artırarak enflasyon baskısını da canlı tutabilir. Kritik minerallerde arz kısıtları ve ticaret soruşturmaları emtia fiyatlarında dalgalanma yaratmaya devam edebilir. Enerji tarafındaysa petrol fiyatlarındaki kalıcı yükseliş, özellikle enerji ithalatçısı ülkeler için enflasyon ve cari denge açısından risk oluşturuyor. Bu noktada 2026'nın en yapısal temalarından biri olan yapay zeka yatırımlarına geliyoruz. Son 3 yılda küresel borsalardaki teknoloji hisselerinde görülen güçlü performansın temelinde yapay zeka yatırımları vardı. Şimdi asıl soru şu: bu yatırımlar gerçekten karlılığa dönüşecek mi? Yapay zeka uygulamaları maliyeti düşürür, verimliliği artırır ve şirket marjlarını kalıcı biçimde iyileştirirse bu sadece teknoloji şirketlerini değil, sanayi, finans ve perakende gibi birçok sektörü de yukarı taşıyabilir. Diğer bir eşik ise değerleme ile ilgili. Birçok büyük teknoloji şirketinin piyasa değerine karşılık kar oranı tarihsel ortalamaların üzerinde. Beklentiler zaten fiyatlara büyük ölçüde yansımış durumda. Kar artışında en küçük bir yavaşlama sert düzeltmelere yol açabilir. Bu nedenle 2026'da endeks bazlı yükselişten çok şirket bazlı ayrışma görebiliriz. Yapay zekayı operasyonel verimliliğe dönüştürebilen firmalarla sadece yatırım yapan ama henüz nakit akışı üretmeyen firmalar arasındaki fark daha net ortaya çıkabilir. Ayrıca bu yatırımların finansmanı da önemli. Yüksek sermaye harcamaları ve artan enerji tüketimi serbest nakit akışlarını baskılayabilir. Eğer küresel faizler beklenenden yüksek kalırsa büyüme hikayelerinin değerlemeleri zorlanabilir. Kısacası 2026 yapay zeka temasının test yılı olacak. 2026'da yatırımı şekillendirecek bir diğer konuysa enerji dönüşümüyle ilgili. Enerji geçişi artık geçici bir trend değil, yapısal bir dönüşüm. Elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, güneş ve rüzgar yatırımları, bakır, lityum ve nikel gibi metallere olan talebi artırıyor. Bu durum emtia fiyatlarında zaman zaman oynaklık yaratsa da orta uzun vadede güçlü bir talep zemini oluşturuyor. Altın tarafındaysa tablo daha net. Jeopolitik riskler, artan küresel borçluluk ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi altını destekliyor. 2026'da da portföylerde güvenli liman rolünü koruyabilir. Gümüşte ise hem sanayi talebi hem yatırım talebi devrede olduğu için fiyat oynaklığı daha yüksek olabilir. Öte yandan yapay zeka yatırımları veri merkezleri üzerinden enerji talebini artırıyor. Bu da enerji altyapı yatırımları hızlandırıyor. Yani AI ve enerji dönüşümü aslında birbirini besleyen iki tema haline gelmiş durumda. Türkiye açısındansa 2026'nın en kritik başlığı yine dezenflasyon süreci olacak. Yılın ilk aylarında enflasyon beklentilerden biraz daha güçlü geldi. Bu durum faiz indirim sürecinin hızına ilişkin beklentileri daha temkinli hale getirdi. Merkez Bankası enflasyon tahmin bandının üst sınırını %21'e çekti. Orta vadeli hedefini ise %16'da korudu. Piyasa beklentisi ise %24 civarında, yani beklenti yönetimi hala çok önemli. Burada iki ana kalem öne çıkıyor. İlki gıda enflasyonu. Yılın başındaki yüksek seyrin ilerleyen aylarda baz etkisi ve mevsimsel koşullarla yavaşlaması bekleniyor. Türkiye'de gıda fiyatları genel enflasyon üzerinde büyük etkiye sahip olduğu için buradaki yön değişimi kritik. Diğer kritik alansa hizmet enflasyonu. Özellikle kira artışları son 2 yılda oldukça yüksekti. Ancak baz etkisi ve yeni sözleşmelerle birlikte artış hızında yavaşlama bekleniyor. Dolayısıyla 2026'da soracağımız soru enflasyon düşecek mi değil, ne hızda ve hangi bileşenlerle düşecek olacak. Son dönemde Merkez Bankası rezervlerinde görülen artış 2026'ya girerken önemli bir destek unsuru. Hem brüt hem net rezervlerdeki iyileşme para politikasının kredibilitesi açısından pozitif bir sinyal veriyor. Güçlü rezerv pozisyonu iki açıdan önemli. Dış şoklara karşı tampon görevi görüyor ve kur oynaklığına karşı Merkez Bankası'na hareket alanı sağlıyor. Bu durum özellikle küresel risk iştahının dalgalandığı dönemlerde yatırımcı güvenini destekliyor. Elbette rezervlerin kalıcılığı ve finansman kompozisyonu yakından izlenmeye devam edecek. Ancak mevcut tablo para politikasına güvenin yeniden inşa edilmesi açısından daha sağlam bir zemin oluşturuyor. Oluştuğunu bizlere gösteriyor. Odeya Radyo.

Yatırım dünyasında öne çıkan sorular her hafta yeni bölümleriyle haftanın sorusunda gündeme geliyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve akademisyen Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle hazırlanan yeni bölümler yayında. Ekonomi gündemini kısa ve anlaşılır içeriklerle takip etmek şimdi Odeya'da mümkün. Hey. Yeah. You know what? I like the playoffs. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

Yeni haftanın ekonomi gündemi yatırımın sesinde değerlendiriliyor. Piyasalarda öne çıkan gelişmeler, yatırım dünyasında konuşulan başlıklar ve haftanın dikkat çeken verileri şimdi Odaya Radyo'da. Gündemin öne çıkan başlıklarını Odaya Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in yorumladığı Yatırımın Sesi her pazartesi saat 11'de yayında.

Keyif denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya.
1: 1, 2, 3, 4.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Havalar ısınıyor, tempo biraz yavaşlıyor. Günün ritmine chill out ve down tempo seçkiler eşlik ederken yatırım dünyasının öne çıkan başlıkları Odeya Radyo'da seninle buluşuyor. Müzik ve yatırımı aynı akışta buluşturan yayınlar gün boyu Odeya.

0: Odeon Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeon Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, gümüşü o kadar önemli yapan şey nedir?
3: Gümüş çoğu zaman altının gölgesinde kalır. Oysa çok daha karmaşık ve heyecan verici bir hikayesi var. Çünkü gümüş hem bir yatırım aracı hem de gerçek bir endüstriyel ham madde. Bu çift kimlik onu diğer kıymetli madenlerden tamamen farklı kılıyor. Güneş panelleri, elektrikli araçlar, 5G teknolojisi, tıbbi cihazlar, yüksek teknolojinin kullanılmadığı bir alan neredeyse yok. Yenilenebilir enerji sektörünün patlamasıyla birlikte gümüşe olan endüstriyel talep her geçen yıl artıyor. Altın ve gümüş arasında tarihsel olarak güçlü bir korelasyon var ve genellikle benzer yönde hareket ederler. Ancak gümüşün yoğun sanayi talebi onu yüksek büyüme dönemlerinde altından farklılaştırarak daha sert fiyat hareketlerine itebiliyor. Yatırımcılar için gümüş hem finansal bir güvence hem de teknolojik dönüşümün getirdiği endüstriyel büyümeden pay alma fırsatı sunan hibrit bir varlık. Öte yandan gümüşün belirgin diğer bir özelliği de altına kıyasla çok daha yüksek oynaklığa sahip olması. Bu durumun temelinde gümüşün altına göre daha düşük işlem hacmine sahip, yani daha illikit bir finansal varlık olması yatar. Bu hem büyük bir fırsat hem de ciddi bir riski beraberinde getirebiliyor.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeon Radyo'da. Takipte kal.

Gün içinde kısa bir mola verdiğinde sadece müzik değil, yeni bilgiler de duymak ister misin? Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair içerikler, kısa ve sade anlatımlar.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo.

0: de kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Yatırım dünyasına ilk adım attığınızda karşınıza çıkan önemli sorulardan biri şu: kısa vadeli yatırım mı, uzun vadeli yatırım mı? Çünkü her iki yaklaşım da hedef, risk anlayışı ve yatırım biçimi açısından birbirinden ayrılıyor. Şimdi doğru stratejiyi belirlemek ise finansal hedeflere, risk toleransına ve piyasa bilgilerine göre değişiyor. Bugün Odea Bank web sitesindeki Oblog sayfasında yayınlanan kısa vadeli ve uzun vadeli yatırım stratejileri arasındaki farklar başlıklı yazımızdan yola çıkarak her iki stratejinin öne çıkan özelliklerini sizler için özetleyeceğiz ve iyi yatırım aracı nedir sorusuna cevap arayacağız. Kısa vadeli yatırım genellikle bir yıldan daha kısa sürede getiri elde etmeyi amaçlayan bir strateji. Bu yaklaşımı benimseyen yatırımcılar hızlı kar fırsatlarını değerlendirmeye ve piyasadaki anlık dalgalanmalardan faydalanmaya odaklanır. Bu nedenle de kısa vadede hız ve likidite, yani paranın gerektiğinde kolayca nakde çevrilebilmesi büyük önem taşır. Kısa vadeli yatırım araçları arasında mevduat, günlük vadeli hesaplar, devlet borçlanma araçları, özel sektör bonoları, repo, fonlar ve döviz gibi araçlar var. Burada önemli olan sermayeye gerektiğinde kolayca erişebilmek ve onu etkili şekilde koruyabilmek. Uzun vadeli yatırım ise finansal varlıkların 5 ila 10 yıl ya da daha uzun süre elde tutulmasını ifade ediyor. Bu stratejiyi benimseyen yatırımcılar kısa vadeli dalgalanmalardan çok zaman içinde oluşabilecek büyümeye ve bileşik getirinin gücüne odaklanıyor. Bu nedenle de uzun vadeli yatırım sabır, disiplin ve geleceğe yönelik güçlü bir bakış gerektiriyor. Uzun vadeli yatırım araçlarını örnek olarak da gayrimenkul, hisse senedi, bireysel emeklilik sistemi, altın ve gümüş gibi varlıkları sayabiliriz. Bu araçlar zaman içinde daha istikrarlı bir büyüme ve uzun vadeli değer artışı hedefleyen yatırımcılar için ön plana çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Peki kısa ve uzun vade arasındaki temel farklara bakalım şimdi de. İlk fark risk ve getiri dengesi. Kısa vadeli yatırım ani piyasa dalgalanmaları nedeniyle kayıp riski taşıyabiliyor. Uzun vadeli yatırım ise dalgalanmaları zaman içinde dengeleme ve daha yüksek getiri fırsatı sunabiliyor. Ancak burada da sermayenin uzun süre bağlı kalacağı unutulmamalı. Bir diğer fark ise zaman faktörü ve likidite. Kısa vadede kararların daha hızlı alınması ve pozisyonların kısa sürede kapatılması gerekiyor. Uzun vadede ise likidite ikinci planda kalıyor. Yatırımcı zaman içinde oluşacak getiriyi beklemeyi kabul ediyor. Bir başka önemli fark da yatırımcının hedefi ve profili. Kısa süreli finansal hedefleri olan ve piyasayı daha yakından takip edebilen kişiler kısa vadeli araçlara yönelebiliyorlar. Daha büyük ve uzun süreli hedefleri olan sabırlı ve disiplinli yatırımcılar ise uzun vadeli stratejileri tercih edebiliyor. Kısacası, kısa vadeli yatırım hız ve erişebilirlik sunarken uzun vadeli yatırım zamanın gücünden yararlanmayı hedefliyor. Burada önemli olan hangi stratejinin daha iyi olduğu değil, hangisinin sizin hedeflerinize, risk anlayışınıza ve yatırım alışkanlıklarınıza daha uygun olduğu. Finansal hedeflerinize ve risk toleransınıza göre hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırım araçlarından oluşan dengeli bir portföy oluşturmak da gayet mümkün. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Odea Bank web sitesinden Oblog sayfasında yer alan diğer içeriklere de göz atabilir ya da Odea Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan Odea Yatırım Odaklı bültene abone olabilirsiniz. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde görüşmek üzere. Odea.
3: You know, the last few weeks I've spent with you have been unlike any I've spent before.
4: Well, I can dig that.
3: I mean it. In my country, you would be a queen.

Gün değişir, piyasalar hareketlenir, gündem hızla akıp gider. Ama iyi müzik ve doğru içerik her zaman iyi hissettirir. Odeya Radyo'da yatırım dünyasına dair içerikler ve sakin melodiler gün boyu sana eşlik ediyor.

0: Odaya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Merak duyduğunuz alanlar kazanca nasıl dönüşür? Bazı insanlar teknoloji haberlerini merakla takip eder, bazıları modayı, bazıları gastronomiyi ya da seyahati yakından izler. Peki ilgi duyduğunuz alanlar yalnızca bir merak konusu olarak kalmayıp kazanca da dönüşebilir mi? Bugün Augusto'da yayınlanan bu makaleden yola çıkarak ilgilendiğiniz alanlara yatırım perspektifiyle bakmanın ne anlama geldiğini konuşacağız. Herkesin yakından takip ettiği bir alan vardır. Teknoloji, moda, gastronomi, seyahat ya da sanat. Yatırım dünyasında dikkat çeken yaklaşımlardan biri de tam olarak burada başlıyor. İnsanlar tanıdıkları ve ilgilendikleri alanlara daha yakından bakıyor. Çünkü bir konuyu düzenli takip etmek zamanla o alana dair güçlü bir aşinalık kazandırabiliyor. Hangi gelişmelerin önemli olduğu ve hangi trendlerin kalıcı hale geldiği daha kolay ayırt edilebiliyor. Teknoloji dünyasını yakından takip edenler için yapay zeka, yarı iletkenler, mobil teknolojiler ve dijital platformlardaki gelişmeler yalnızca günlük hayatı değil, şirketlerin büyüme potansiyelini de etkiliyor. Bu nedenle teknoloji odaklı yatırım fonları ya da bu alanda faaliyet gösteren şirketler, geleceğin trendlerine odaklanan yatırımcıların radarına girebiliyor. Moda ve stil tarafında ise perakende dünyasının dinamikleri daha ön plana çıkıyor. Global markaların büyüme stratejileri, tüketici davranışları ve sezon trendleri sektörün yönünü belirliyor. Moda dünyasını yakından izleyenler, hangi markaların öne çıktığını daha hızlı fark ederek perakende hisseleri ya da sektör bazlı yatırımlara farklı bir gözle bakabiliyor. Gastronomi ve yeme içme alanında da benzer bir tablo var. Zincir restoranlar, gıda markaları, sürdürülebilir üretim modelleri ve yeni tüketim alışkanlıkları bu alanı şekillendiriyor. Özellikle gastronomi temalı seyahatlerin artması, şehirlerin mutfak kültürlerini ekonomik bir çekim alanına dönüştürüyor. Bu da gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketleri ve bu alana odaklanan fonları daha görünür bir hale getiriyor. Seyahat ve keşif odaklı yaşayanlar için de deneyim ekonomisi dikkat çekiyor. Havayolu şirketlerinden otel zincirlerine, rezervasyon platformlarından turizm teknolojilerine kadar geniş bir ekosistem söz konusu. Üstelik yeni nesil seyahat trendleri turizm sektöründe farklı iş modelleri ve yeni yatırım alanları doğuruyor. Sanat ve tasarım tarafında ise yaratıcı endüstriler daha ön planda. Dijital sanat, içerik üretimi, tasarım markaları ve yaratıcı platformlar yeni nesil ekonominin en önemli parçaları arasında yer alıyor. Bu alana ilgi duyanlar için koleksiyonerlik de uzun vadeli bir yatırım yaklaşımı olarak değerlendirilebiliyor. Çevrim içi sanat satış platformlarının yaygınlaşması ise bu pazarı daha erişilebilir bir hale getiriyor. Ama burada önemli bir nokta var. Bir alana ilgi duymak, o alanda yatırım yapmak için tek başına yeterli değil. İlginin doğru bilgi ve değerlendirme ile desteklenmesi gerekiyor. Yatırım kararlarının daha geniş bir bakış açısıyla ele alınması ve farklı kaynaklarla beslenmesi çok büyük önem taşıyor. Kısacası bugün yatırım dünyası yalnızca rakamlarla değil, ilgi alanları, alışkanlıklar ve kişisel meraklarla da şekilleniyor. Tanıdık gelen bir alanı takip etmek bazen finansal kararların ilk adımı haline gelebiliyor. Ama bu adımı sağlamlaştıran şey her zaman doğru bilgiye erişmek oluyor. Yatırım dünyasını daha anlaşılır ve erişilebilir bir yerden takip etmek için Odaya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odaya sayfasındaki diğer içeriklere göz atabilir, Odaya Bank'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgi videolarını da takibe alabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Odaya Radyo.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıklar. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen bu ay bizim için Agusto.com'da 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıkları topladı. 2026'ya girerken küresel piyasaların birkaç ana başlık etrafında şekillendiğini anlatan bu yazıda para politikası, jeopolitik riskler, yapay zeka yatırımları, enerji geçişi ve MCA döngüsüyle kamu maliyesinde artan borç dinamikleri konuları sade ve anlaşılır bir şekilde anlatılıyor. Türkiye özelinde ise dezenflasyonun seyrinin, para politikasının kredibilitesinin, rezervler ve sermaye akımlarının yatırım kararlarında belirleyici olacağından bahsediliyor. Odaya Radyo'da bugün bu tablonun sesli bir özetini dinliyorsunuz. Yazının detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Agusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odaya sayfasında bulabilirsiniz. 2026'da piyasaların en yakından izleyeceği konu ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlar olacak. Mevcut bankanın görev süresi Mayıs 2026'da sona eriyor. Bu nedenle başkanlık için adı geçen Kevin Warsh'ın nasıl bir politika izleyeceği piyasalar açısından önemli. Warsh'ın son dönemdeki açıklamalarına bakıldığında faiz indirimleri konusunda daha net ve yönlendirici bir dil kullandığı görülüyor. Piyasanın temel beklentisi enflasyonda kalıcı düşüş görülürse faizlerin kademeli olarak indirilebileceği yönünde. Ancak mesele sadece faiz değil, Fed'in bilanço yönetimi de en az faiz kadar önemli. Pandemi döneminde hızla büyüyen bilanço 2022 sonrası daraltılmaya başlanmıştı. Şimdi 3 ihtimal konuşuluyor. 1. Faizler inerken bilanço daraltma yavaşlayabilir ya da durabilir. Bu piyasaları hızlı rahatlatabilir. 2. Faizler inse bile bilanço daraltma devam edebilir. Bu durumda faiz düşüyor ama likidite sıkı gibi karma bir tablo oluşur ve oynaklık artabilir. Ve 3. Olası bir kriz ya da resesyon halinde bilanço yeniden büyütülebilir. Özetle 2026'da sadece faiz kaç olacak sorusu değil, likidite koşulları ne kadar gevşeyecek sorusu da epey kritik olacak. Küresel tablo sadece para politikasıyla sınırlı değil. 2026'ya jeopolitik tansiyonun yüksek olduğu bir ortamda başladık. Venezuela'da ABD'nin askeri hamleleri ve Maduro'nun gözaltına alınması, Orta Doğu'daki gelişmeler, İran'la yürüyen nükleer müzakereler ve Grönland'a yönelik ABD'nin egemenlik söylemleri gibi gelişmeler global güvenlik algısını etkiliyor. Bunun yanında ABD-Çin hattındaki rekabet devam ediyor. Özellikle teknoloji, yarı iletkenler ve kritik mineraller üzerinden süren mücadele tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor. Friendshoring ve nearshoring artık şirket stratejilerin merkezinde. Bu dönüşüm bazı ülkelere üretim fırsatı yaratırken küresel maliyetleri artırarak enflasyon baskısını da canlı tutabilir. Kritik minerallerde arz kısıtları ve ticaret soruşturmaları emtia fiyatlarında dalgalanma yaratmaya devam edebilir. Enerji tarafındaysa petrol fiyatlarındaki kalıcı yükseliş özellikle enerji ithalatçısı ülkeler için enflasyon ve cari denge açısından risk oluşturuyor. Bu noktada 2026'nın en yapısal temalarından biri olan yapay zeka yatırımlarına geliyoruz. Son 3 yılda küresel borsalardaki teknoloji hisselerinde görülen güçlü performansın temelinde yapay zeka yatırımları vardı. Şimdi asıl soru şu: bu yatırımlar gerçekten karlılığa dönüşecek mi? Yapay zeka uygulamaları maliyeti düşürür, verimliliği artırır ve şirket marjlarını kalıcı biçimde iyileştirirse bu sadece teknoloji şirketlerini değil, sanayi, finans ve perakende gibi birçok sektörü de yukarı taşıyabilir. Diğer bir eşikse değerleme ile ilgili. Birçok büyük teknoloji şirketinin piyasa değerine karşılık kar oranı tarihsel ortalamaların üzerinde. Beklentiler zaten fiyatlara büyük ölçüde yansımış durumda. Kar artışında en küçük bir yavaşlama sert düzeltmelere yol açabilir. Bu nedenle 2026'da endeks bazlı yükselişten çok şirket bazlı ayrışma görebiliriz. Yapay zekayı operasyonel verimliliğe dönüştürebilen firmalarla Sadece yatırım yapana mahenüs nakit akışı üretmeyen firmalar arasındaki fark daha net ortaya çıkabilir. Ayrıca bu yatırımların finansmanı da önemli. Yüksek sermaye harcamaları ve artan enerji tüketimi serbest nakit akışlarını baskılayabilir. Eğer küresel faizler beklenenden yüksek kalırsa büyüme hikayelerinin değerlemeleri zorlanabilir. Kısacası 2026 yapay zeka temasının test yılı olacak. 2026'da yatırımı şekillendirecek bir diğer konuysa enerji dönüşümüyle ilgili. Enerji geçişi artık geçici bir trend değil, yapısal bir dönüşüm. Elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, güneş ve rüzgar yatırımları, bakır, lityum ve nikel gibi metallere olan talebi artırıyor. Bu durum emtia fiyatlarında zaman zaman oynaklık yaratsa da orta uzun vadede güçlü bir talep zemini oluşturuyor. Altın tarafındaysa tablo daha net. Jeopolitik riskler, artan küresel borçluluk ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi altını destekliyor. 2026'da da portföylerde güvenli liman rolünü koruyabilir. Gümüşte ise hem sanayi talebi hem yatırım talebi devrede olduğu için fiyat oynaklığı daha yüksek olabilir. Öte yandan yapay zeka yatırımları veri merkezleri üzerinden enerji talebini artırıyor. Bu da enerji altyapı yatırımları hızlandırıyor. Yani AI ve enerji dönüşümü aslında birbirini besleyen iki tema haline gelmiş durumda. Türkiye açısındansa 2026'nın en kritik başlığı yine dezenflasyon süreci olacak. Yılın ilk aylarında enflasyon beklentilerden biraz daha güçlü geldi. Bu durum faiz indirim sürecinin hızına ilişkin beklentileri daha temkinli hale getirdi. Merkez Bankası enflasyon tahmin bandının üst sınırını %21'e çekti. Orta vadeli hedefini ise %16'da korudu. Piyasa beklentisi ise %24 civarında, yani beklenti yönetimi hala çok önemli. Burada iki ana kalem öne çıkıyor. İlki gıda enflasyonu. Yılın başındaki yüksek seyrin ilerleyen aylarda baz etkisi ve mevsimsel koşullarla yavaşlaması bekleniyor. Türkiye'de gıda fiyatları genel enflasyon üzerinde büyük etkiye sahip olduğu için buradaki yön değişimi kritik. Diğer kritik alansa hizmet enflasyonu. Özellikle kira artışları son 2 yılda oldukça yüksekti. Ancak baz etkisi ve yeni sözleşmelerle birlikte artış hızında yavaşlama bekleniyor. Dolayısıyla 2026'da soracağımız soru enflasyon düşecek mi değil, ne hızda ve hangi bileşenlerle düşecek olacak. Son dönemde Merkez Bankası rezervlerinde görülen artış 2026'ya girerken önemli bir destek unsuru. Hem brüt hem net rezervlerdeki iyileşme para politikasının kredibilitesi açısından pozitif bir sinyal veriyor. Güçlü rezerv pozisyonu iki açıdan önemli. Dış şoklara karşı tampon görevi görüyor ve kur oynaklığına karşı Merkez Bankası'na hareket alanı sağlıyor. Bu durum özellikle küresel risk iştahının dalgalandığı dönemlerde yatırımcı güvenini destekliyor. Elbette rezervlerin kalıcılığı ve finansman kompozisyonu yakından izlenmeye devam edecek. Ancak mevcut tablo para politikasına güvenin yeniden inşa edilmesi açısından daha sağlam bir zemin oluştuğunu bizlere gösteriyor.
0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Merhaba, ben Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Yatırım Odaklı Podcast'te çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Biliyorsunuz telefonlar artık vazgeçilmezimiz ve telefonlar artık bir finans kurumu mu? Bunu konuşacağız. Yönetim danışmanı Soner Canko ile beraber. Soner Bey hoş geldiniz. Öncelikle şimdi tabii eskiden bizler işte finans dediğinde, para dediğinde aklımıza ne gelirdi? Evrak, imza, şube. Bugünse tam tersi elimizde resmen bir finans kurumu taşıyoruz. Sadece finans kurumu değil belki televizyon taşıyoruz, her şeyi taşıyoruz yani. Fakat tabii telefonun finansal hayattaki rolünü tam olarak neleri değiştirdiğini öncelikle öğrenmek isteriz sizden.
1: Evet, gerçekten son 30 senede hayatımızda çok dramatik değişiklikler yaptı. Önce sesle iletişim kurmak için kullanmaya başladık. Sonra SMS dediğimiz kısa mesajlarla işler başladı derken veri iletişimi hepsinin önüne geçti. Söylediğiniz gibi finans sektörü de aslında bu değişimden payını aldı. O koca koca binaların yerini, çok sayıdaki şubelerin yerini o küçücük ekranlar aldı. Hatta uygulamaların her biri neredeyse 1 santimetre kare, dikkat edin. O 1 santimetre karelik küçücük alanlara girdi finans sektörü. Siz açılışı sunarken şunu düşündüm. Aslında bir tane bankamız değil, birçok sayıda bankayı ve finans kurumunu da soktuk o uygulamaların içerisine. Yani rekabeti de arttırdık. Eskiden bir bankadan diğer bankaya gitmek için dediğiniz gibi fiziksel olarak bir yorgunluk yaşamak, kağıt, kürek, evrak taşımak lazımdı. Bir çaba göstermek, imzalar atmak lazımdı. Şimdi sadece birkaç tuşla yeni bir uygulama indirerek, yüzümüzü tanıtarak, ekranına bakarak yeni bir hesap açıyoruz, yeni bir ilişki oluşturuyoruz. Bu da geçişi de rekabeti de artırıyor. Dolayısıyla gerçekten bu 30 senede gün be gün hayatımızın içerisine girmiş muazzam bir değişim var. Bu değişimin tabii tarafları var. Kullanıcı tarafında muazzam bir değişim yaşandığı gibi aynı zamanda sektörün içinde de bir değişim yaşanıyor. Yatırımlar yapılıyor, banka sayıları azalıyor, artıyor, rekabet oluyor vesaire. Tüm bunlar bir araya geldiğinde aslına baktığınız zaman masanın etrafındaki tüm paydaşların hayatında ciddi bir değişim yaşanıyor. Bu değişimi takip etmekte hepimiz zorlanıyoruz. Siz de işte yıllardan bu yana bu konuda emek veren birisi olarak aktarmakta zorlanıyorsunuz. Biz de organizasyonel bir körlük yaşamamak için değişimi hem yurt dışında hem ülkemizde hem teknolojide hem süreçlerde takip ediyoruz. Ama görünen o ki önümüzdeki dönemde bu değişim hızlanarak artmaya devam edecek.
0: Yeni bir teknoloji, yapay zeka ile beraber bu finans, yani telefonun bir finans kurumu olduğunu artık sizler de ifade ediyorsunuz. Yapay zeka ile beraber daha yeni değişimler kapıda mı peki, telefon kullanımında veya finans konusunda telefonlardaki?
1: Kesinlikle öyle. Zaten yapay zeka ile finans sektörünün tanışıklığı bundan 3-5 sene önce başladı. İlk defa yatırım araçlarında robotik yatırım tercihlerimiz için kullanılmaya başlandı. O zamanlar bunun böyle ufak bir kolaylık olduğunu düşünmeye başladık. Sonrasında benim de içinde bulunduğum birkaç projede önleyici, sahtekarlık ve dolandırıcılık amaçlı yapay zeka kullanmaya çalıştık. Bu da çok değerli bir şeydi çünkü sonuçta finans sektöründeki en önemli baş ağrılarından bir tanesi de sahtekarlıklar ve dolandırıcılıklardır. Bunların önlenmesi için teknoloji kullanımı da çok önem kazanıyor. Çünkü zamanla yarışıyorsunuz, davranışlarla yarışıyorsunuz. Burada da yapay zeka önemli fonksiyonlar aldı. Ama bugün geldiğimiz noktada artık bunların ötesinde başka şeyler konuşmaya başladık. Mesela sektörde en çok konuşulan konulardan bir tanesi otonom ticaret. Yani e-ticaretin bir adım ilerisi. E-ticaretten sonra A-ticaret diyorlar bunu.
0: Öyle
1: İngilizce'de
0: mi?
1: Agentic Commerce, A-ticaret. Nedir? Yani artık kendi kendisine otonom alışveriş yapan, hani o buzdolaplarını konuşurduk ya, süt bitince sütü sipariş eden, deterjan bitince deterjanı isteyen, o tür işlemlerin artık gerçekleşebileceği bir dünyaya giriyoruz.
0: Peki insanlar, şimdi yatırım dedik, insanlar bugün finansal karar alırken çok mu hızlı alıyorlar ya da yalnız mı kararlarını veriyorlar? Ne değişti orada davranış şekillerinde? Özellikle elimizdeki bu telefonun finans kurumu şeklinde kullandığımız için soruyorum bunu. Yalnızlar mı, hızlılar mı?
1: Evet, aslında tam bir toplum bilimci konusu sorduğunuz konu. Ben kendi küçük gözlemlerimi aktarmaya çalışayım. Yalnızlar, evet doğru. Çünkü artık eskisi gibi insanlar birbirleriyle...
0: Yani finansal kararlar alırken yalnız mı alıyorlar? Yani eskiden çok kişiye sorardık, sorarlardı.
1: Finansal kurum değiştirme kararını bile sorardık değil mi?
0: Evet, tabii.
1: İstişare dediğimiz, işte Zeliha ile konuştum, Ahmet'le de konuşayım, Ayşe ile de konuşayım derdik. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi direkt yine internette en çok kullanılan banka kimdir diye arasanız size bir şeyler söylüyor. Veya forumlarda... Veya bazı lezzetli sözlüklerde baktığınız zaman o tür yorumlar oluyor. Dolayısıyla böyle rehberler olunca insanlar birbirleriyle bu konuda konuşmak ve zaman harcamak yerine dediğiniz gibi hızlı karar alıyorlar. Ama kararı sadece kurum seçiminde değil yatırımlarda da alıyorlar. Birbirlerinden etkileniyorlar. Yatırım derken tabii krediler, borçlanmalarda da bundan etkileniyorlar. Ben açıkçası bu hızlı karar almanın biraz olumsuz taraflarını görüyorum. Çünkü insan beyni aslına bakarsanız hızlı karar almak için yeterince evrilmiş bir mekanizma değil. Hızlı karar bugün teknolojilere çok yakışıyor. Çünkü onların kapasiteleri bizim çok ötemizde. Ama insan beyni doğal sınırları nedeniyle bir kere çok geçmişe dönemiyor. En yakındaki hafızayı tutuyor. İkincisi çok büyük veriyi analize edemiyor. Çok daha özetliyor, kısaltıyor, analiz ediyor. Ve biraz da bilişsel çelişkileri yönetemiyor. Yani
0: işin içine psikoloji giriyor.
1: Giriyor. Bravo. İşin içinde bir çıkarımız varsa hemen onu doğrulayacak, justify edecek bir şeyler buluyoruz. Yani sizin de en çok duyduğunuz şeydir mesela. Borsada oynamak lazım diye bir şey duydu bu sabah. Şimdi onu eyleme dönüştürmek için işte hızlı karar alıyor.
0: Hemen.
1: En çok kullanılan borsa uygulaması nedir? Hemen ona indireyim, ona gireyim. Müşterisi olayım ve hemen kazanayım.
0: Şimdi burada bir örnek vereceğim size çevremdeki insanlardan, kendimden bile. Şöyle şeyler de yaşanıyor galiba. Yani hızlı ve yalnızlıktan bahsediyorum. Mesela bir fon aldı ya da satacak. O an için elimizde olduğu için yani şu elimizde. Hatta belki yatmadan uyumadan önce uyanır uyanmaz aklına bir şey geliyor. Normalde eskiden olduğu gibi şubeye gitmek veya bir kuruma gitmek yerine yattığın yerden, oturduğun yerden yaptığın için arkadaşlarım şöyle şikayetlerde bulunmuşlardı bana. Fon almıştım, işte baktım piyasa düşüyor, o an için gördüm, o an aklıma geldi bozdum. Halbuki o saniyelik düşmüş %2 örnek veriyorum, hisse fonda diyelim, örnek olarak söylüyorum. Satıyor fakat günün sonunda borsa %4 kapatıyor. Mesela bunun pişmanlığını da yaşayanlar çok. O yüzden dedim size çok mu hızlı kararlar alıyorlar. Bundan kaçınmanın yolu var mı peki?
1: Var. Aslına bakarsanız yine psikoloji biliminin sınırlarına gireceğiz. Hani alışverişte de söylenir ya alışveriş kararını vermeden önce bir dur.
0: Düşün. Açken markete gitme gibi bir şey
1: gibi.
0: Mi?
1: Gibi. Nefes al 20'ye kadar say. Benim bu ayakkabıya ihtiyacım var mı? Yani aslında finansal kararlarda da.
0: Yani telefon çok kolaylık sağladığı için söylüyorum.
1: Ama aynı zamanda çok büyük tuzak da sağlıyor. Verdiğiniz örnek çok isabetli. Ben daha farklı örnekler vereyim. Sizinki çok masum kaldı. Mesela şimdi 7-24 anlık birbirimize para gönderme teknolojisine sahip olmak müthiş bir şey değil mi?
0: Evet.
1: Ama o müthiş lüksün olumsuz tarafları da var. Sakıncalı bölümleri de var. Mesela bir anda sosyal medya uygulamanızda bir kampanya görüyorsunuz. Bu akşam bitiyor. Aldın.
0: Evet.
1: Ve hemen parayı gönderim o kampanyadan faydalanmak, o indirimi kaçırmamak güdüsüyle para gönderiyoruz. Para gitti. Nereye gitti?
0: Tabii o işin tamamen sahtekarlık ve dolandırıcı kısmına giriyor. Bu başka bir şey tabii. O ani karar, hızlı karar ama bir de yatırımlarda da aynı şey oluyor. Yani birdenbire diyorsunuz ki şöyle bir para geçti elime. İki gün sonra araba alacağım. Yine örnek gidiyorum. Altın yükseliyormuş. Şimdi normalde ne yapmanız lazım? Kapalı çarşıya gitmeniz lazım değil mi? Oraya aman kim gidecek dersiniz durursunuz. Fakat elimizde telefon olunca iki gün sonra araç alacağım. İki günlük bakayım altında dursun. Örnek veriyorum. Fakat bu sefer de hızlı kararla beraber maalesef sakıncalı durum da oluşuyor. Peki telefon artık sadece bir araç mı yoksa finansal hayatın merkezi mi oldu? Buradan bu soruya geçeyim.
1: Evet eskiden bunlara kanal derdik. Bakın şimdi siz sorunca aklıma geldi. Bölümlerimizin adı alternatif dağıtım kanallarıydı.
0: Evet öyleydi doğru.
1: Hatırlarsınız.
0: Evet, evet.
1: Şube ana dağıtım kanalı ATM, POS ve çağrı merkezi bunlar alternatif. Şimdi ana dağıtım kanalı oldu. Dolayısıyla evet ana kanal dijital hatta dijital kendi içinde bile birbirini ezdi geçti. Bugün büyük ekranlardan bilgisayarın başına oturayım da şöyle güzel bir fon alayım demiyorsunuz. Mobil uygulamanızın içerisinde sanki sosyal medyada gezinir gibi fonunuzu alıp satıyorsun.
0: Doğru.
1: Ana kanal.
0: Şimdi bir de telefon dediğim gibi finans kurumu olduğu için hatta yatırım kurumları, bankalar, portföy yönetim şirketleri de telefon bankacılığında dahi o uygulamayı açıp sizden onay bekliyor. Yani o kadar finans merkezi, yani daha doğrusu finansın merkezi oldu. Peki telefondan yatırım yapabilmek, yatırım alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Yine biraz psikolojiye gireceğim ama sizin de çok eski bankacı, yani daha doğrusu bu sektörde çok eski olduğunuz için o değişimi net görüyorsunuzdur.
1: Evet, biraz evvel verdiğiniz örnekten ilerleyelim mesela. Dediğiniz gibi yatırım alternatiflerimiz eskiden çok sınırlıydı. Şimdi çok daha sınırsız. Ya mesela biz bankacılığa başladığımızda...
0: Finans merkezi, yani daha doğrusu finansın merkezi oldu. Peki telefondan yatırım yapabilmek, yatırım alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Yine biraz psikolojiye gireceğim ama sizin de çok eski bankacı, yani daha doğrusu bu sektörde çok eski olduğunuz için o değişimi net görüyorsunuzdur.
1: Evet, biraz evvel verdiğiniz örnekten ilerleyelim mesela. Dediğiniz gibi yatırım alternatiflerimiz...

0: ayrılık etmeyi hiç etmemiştik. Bugün herkes bunu yapıyor. Bütün bankalarda ve uygulamalarda bu yapılıyor. Dolayısıyla bu anlamda çok şey değişti. Alternatifler arttı. Efendim, öte yandan biraz evvel söylediğiniz gibi çeşidin artması, hızın artması, rekabetin artırması da yatırımcı tarafında hayatı hem kolaylaştırmış gözükse de zorlaştırdı.
1: Mesela?
0: Çünkü artık yatırım alternatifleriniz çok arttığı zaman
1: karar vermeniz zor oluyor.
0: Karar vermek zor oluyor. Bir de psikolojik olarak etkilenebiliyorsunuz. İki günlük paramı altına park edeyim demek aynı zamanda getiri kadar size götürüsü de olabilecek riskli bir yatırım aslında.
1: Yok, onu ben şey açısından özellikle örnek göstermiştim. Normalde hani yatırım aracı, onu başka bir şey de söyleyebiliriz ama kapalı çarşı veya kuyumcuya gitmen lazım. Onu yani o süreyi boşver gitmeyeyim kalsın para, zaten iki gün sonra araba alacağım düşüncesi olurdu eskiden.
0: Evet.
1: Şimdi elinde bu olduğu için saniyesinde karar verip yapabiliyorsun için. Onun için vermiştim evet. O örneği. O yüzden dedim hani kolaylaştırma, zorlaştırma. Peki yatırımın bu kadar erişebilir hale gelmesi yeni nesil yatırımcı davranışını, yeni nesil yatırımcı davranışını nasıl etkiledi? Nasıl değiştirdi?
0: Şimdi gençlerin aslında paraya bakışları bizimkinden çok farklı.
1: Öyle mi? Nasıl mesela? Biraz iyi
0: gözlemliyorsunuz. Benim kendi gözlemlerim, ben gençlerle ve genç girişimcilerle çok zaman geçiriyorum. Onların dünyasında paranın kavramı mesela bizim gibi çok tasarruf eğilimli değiller. Bizim gibi çok orta uzun vadeli geleceğe yönelik efendim para biriktirmek gibi bir endişeleri, kaygıları yok. Bazen bundan şu sonucu çıkarıyorum. Yani bu çocuklar acaba gelecekle ilgili bu kadar mı ümitsizler ki hiç bir plan yapmıyorlar, bir şey biriktirmiyorlar?
1: Şeyden olabilir mi? Yatırım bu kadar erişebilir hale gelmesinden kaynaklı olabilir mi? O kadar erişebilir hale gelmesi mi değiştirdi biraz da? Yani her an her saniye bunu yapabilirim düşüncesi. Çünkü bizler eskiden bir yatırım yapmak için diyelim belli bir yatırım tasarrufumuzu yaptık. Kurcalardık, araştırırdık, bayağı uğraşırdık. Uğraştığınız şey daha değerli olur ya, öyledir. Şimdi burada daha erişebilir hale gelmesi, hızlı olması da tasarruf yapan bir yeni neslin ya da gencin davranışını etkilemiş olabilir mi?
0: Benim ayrıca gözlemim şöyle, biraz farklı. İçinde bulunduğumuz dönemde önce satın al, sonra ödersin duyguları egemen. Bizim dönemimizde önce tasarruf et, para biriktir, sonra satın alırsın. Yani ev, araba alacağımız zaman uzun yıllar para biriktirirdik. Tasarruf mevduatlarımızı, fonlarımızı vesaire ona göre planlardık. Şimdi öyle bir şey yok. Şu anki yatırım ürünlerine bakın. 5 ay para yatır, 5. ayın sonunda istediğin eve ya da arabaya sahip ol, sonra ödersin.
1: Hani İşte dünyada, bu biraz telefonu da etkilemedi mi?
0: Etkiledi, etkiledi. Dünyada bunun adı biliyorsunuz buy now pay later, şimdi al sonra ödersin. Taksiti dünyaya aslında ihraç etmiş olduk biz Türkler. Telefonla bunu yaptık. Biz kartlarla bu işe başlamıştık 20 sene önce. Kartlarla taksiti dünyanın dört bir tarafında anlatıyorduk konferanslarda. Şimdi bir bakıyorsunuz dünyanın en popüler dijital cüzdanları şimdi al sonra öde. Buradan şunu çıkarıyorum ben kendi adıma. Sadece Türkiye'de değil dünyanın genelinde de özellikle genç finans sektörüne giren kullanıcıların sabırla beklemek, kumbara gibi para biriktirmek motivasyonları yok. Ben ne istiyorum? Ona bugün sahip olmalıyım. Sonra nasıl olsa öderim. Burada büyük bir değişim var ama bu değişime dair daha fazla yorum yapmam toplum bilimcilerin işlerine burnumu sokmak
1: yok,
0: olur. Orada ben keseyim.
1: Şimdi peki kolay erişim buradan çünkü şu soru çıkıyor. Kolay erişim insanları finansal olarak güçlendirdi mi yoksa daha acelci mi yaptı sorusu çıkıyor şu konuştuklarınızda.
0: Şimdi para öyle ilginç bir şey ki ateş gibi elini yakıyor insanı. Yani paranız, sahip olduğunuz parayla yatırım yapmak ayrı bir dert ve tasa.
1: İşte o yüzden dedim yani kolay erişim, bu gençlerden verdiğiniz örnek üzerine bu soruyu soruyorum. Kolay erişim olduğu için finansal olarak kendilerini güçlü mü hissediyorlar? Önce al sonra öde belki buradan gelir, geliyor oradan düşündüm. Yoksa daha aceleci mi yaptı? Asıl sorum o.
0: Bence ikinci söylediğiniz aceleci yaptı. Tüketmek istiyorlar çünkü beklemek, sabretmek istemiyorlar hiçbir şeyi. Gençler için en önemli üç şey var benim gözümde. Bir, ellerindeki o havalı kahve bardakları. İki, akıllı telefonları. Üç, internet bağlantısı. Zaten bu üçü olduğu zaman bir gence başka bir şeye gerek yok. Yani
1: peki yetişkinler açısından nasıl bu kolay erişim? Yani yetişkin derken gençler artı tüm insanlar. Dünyada, Türkiye'de biz mesela kendi adımı konuşuyorum. Kolay erişimim var. Hemen iki

0: dakikada buradan herhangi bir şeye girebiliyorum ve kredi kullanıyorum. Örneğin o bankadan oraya gönderiyorum, oradan onu yapıyorum vesaire. Bu beni finansal olarak güçlü hissettiriyor diye düşünüyor insan. Aslında öyle bir his geliyor. Çünkü oradan oraya elinin altında ya. Ama aynı zamanda aceleci de yapıyor. O yüzden dedim size. Yani genel olarak gençler artı tüm dünyadaki insanların bu kadar kolay erişimi acaba bizi başka bir yöne mi çekti? Bu
1: doğru. Konu. Çok isabetli, çok doğru bir gözlem, soru. Evet, bu kolay erişimin her anlamda davranışlarımızı değiştirdiğini söyleyebiliriz. Tüketimlerimizi hızlandırdığı gibi yatırımlarımızı, yatırım tercihlerimizi değiştirdi. Alışkanlıklarımızı değiştirdi. Şu işi yapayım da bitsin. Şu SMS'i göndereyim, şu ödemeyi yapayım bitsin. Ama aslında biraz evvel söylediğimiz bir şeye götürüyor bizi. Zihnimiz bu kadar sandığımız kadar da çok odaklı, efendim çok boyutlu düşünebilen, çok da yetenekli bir makine değil. Bizler aslında bir T anında sadece tek bir işe odaklı bir zihnimiz var ve çok da büyük verileri proses edemiyoruz. Dolayısıyla işinizin yoğunluğu arasında bankanızdan size gelen bir SMS ve ardından gelen acil bir çağrıyla bir anda paralize olup yanlış kararlar verip yanlış bir para gönderebilir, yanlış bir yatırım yapabilir ve bu konularda bir zincirleme hatalara başlayabiliriz. Dolayısıyla işte bu hızın, artan imkanların getirdiği bir takım tuzaklar da var. O açıdan belki önümüzdeki döneme dair, hani böyle hep deriz ya, teknoloji okuryazarlığı, finansal okuryazarlık. Bir de önümüzdeki dönemde bence bu gelişen yapay zekalı, efendim mobil uygulamalarla gelişen finansal uygulamalarla beraber kendimize yeni bir kalkan daha inşa etmemiz lazım. Bu konularda işte bu tür programlarla konuşarak, aktararak iletilmesi gereken önemli mesajlar, uyarılar diye düşünüyorum.
0: Şimdi biraz önce dediniz okuryazarlık finansal. Onun yanında bir de dijital okuryazarlık mı gerekiyor bize zaten bu bağlamda?
1: Hiç ayrılmaz ikili. Yani dijital okuryazarlığı olmayan birisinin finansal okuryazar olmasının hiç kıymeti yok. Tam tersi de öyle. Çünkü çok iyi bir bileşik faiz hesabı yapabilir, krediyi hesaplayabilir, yatırımı hesaplayabilir. Ama eğer dijital konularda uyanık değilse ve aceleci kararlar alabiliyorsa, aceleci efendim uygulamalar kullanıyorsa kesin yanlış işler yapma ihtimali var.
0: Evet, bundan da kaçınmak zor oluyor. Peki sürekli ekran üzerinden işlem yapmak yatırım psikolojisi nasıl etkiliyor? Yani devamlı bu ekran üzerinden insan yok, elimde bu. Artık insanlar bilgisayarla, dediğiniz gibi bilgisayarları bile açıp yapmıyor. Buradan bakıyor her şeye. Peki bu sürekli ekran üzerinde gözler böyleyken bizim yatırım psikolojimiz nasıl etkileniyor?
1: Bence iyi etkilenmiyor. Etrafınızda hiç dikkat ediyor musunuz?
0: Ben artısı bazen, eksisi ne mesela?
1: Sosyal ortamlara girdiğim zaman insanların böyle ellerinde o telefonları alıp bir ekrana baktığını görüyorum. Acaba ne oluyor diye şöyle bir kafamı çevirdiğimde yeşil ve kırmızı yanıp sönen flaşlar görüyorum. O yeşil ve kırmızı flaşların piyasalardaki artış ve eksilişleri yansıttığını biliyoruz. Şimdi artısı eksisi, bunun bir artısı yok bana sorarsanız. Yani biz bir şeyi, piyasalardaki düşüşü ya da yükselişi anlık öğreniyor olmamızın sizce bizim gibi bireysel yatırımcılara ne faydası olabilir ki? Ben yayına girmeden önce pozisyonumu revize edemem. Yayından çıkar çıkmaz koşarak benim pozisyonum artıya mı geçti, eksiye mi düştü diye bakarak bir yere varamam. Ama çok düşülen hatalardan bir tanesi, işte o yüzden finansal ve dijital okuryazarlık birbiriyle çok alakalı. İnsanlar telefonlarından kopamadığı için, günde çok uzun süreler telefonlarıyla baş başa kaldıkları için bence o yalnızlık psikolojisiyle çok daha hızlı tuzaklara düşebiliyorlar. Hem finansal, hem dijital, hem de bireysel ve psikolojik olarak yalnız kalıyorlar.
0: Bir şey, yalnız kalıyor. Peki şimdi algoritmalar var, bildirimler var, kişiselleştirmeler, yani daha doğrusu o bildirimler, algoritmalar kişiselleştirilmiş bazı size özel diye reklamlar diyeyim. Ama bunu daha çok bildirim ve algoritma yönünden bakacak olursak bunlar bize geldiği zaman bizim yatırım kararlarımız nasıl etkileniyor?
1: Açıkçası etkilenmemesi mümkün değil. Çünkü sonuçta dil, iletişim, bizim beynimize gönderdiği mesajlarla bizi etkisi altına alıyor. Az evvel örnekteki söylediğimiz gibi kaçırılmayacak fırsat diye gelen bir SMS düşünün.
0: Veya işte faiz oranı arttı. İşte X bankasından geliyor diyelim.
1: Evet.
0: Faizlerimiz şu oran oldu. Oran vermeyeyim, değişiyor çünkü devamlı. Veya işte yeni bir fon değerli metallerle ilgili yeni fon geldi vesaire, böyle bildirimler de alıyoruz. Ya da algoritmalar, bizim telefonda takip ettiğimiz, internetten baktığımız, sosyal medyada geçirdiğimiz konulara ve zamana bakarak algoritmalarını oluşturup bize ona yönelik de yönlendirme de yapabiliyorlar. İşte onun için dedim ne kadar etkiliyor bu diye.
1: Üstelik de bir yerinde size özel yazıyor.
0: Tabii, o
1: kaçırılmayacak fırsat yazıyor. İşte bunlar anahtar kelimeler. Pazarlama iletişiminin zaten bunlar en kritik araçları. Bunları da kullanarak gelen mesajlardan etkilenmemek mümkün değil. Özellikle finans sektöründe bankalarımız ve diğer finansal kurumlar bunları bazen kullanıyorlar. Çoğu zaman kullanıyorlar. Hatta
0: sigorta şirketleri de bazen.
1: Tabii ekranın hangi köşesine daha çok bakıyoruz? Tuşu nereye koyarlarsa daha hızlı karar aldırırlar. Bunların hepsinin bilimi var. Nöro marketing dedikleri. Efendim yeni bir alan. UX UI dediğimiz kullanıcı tecrübesi ve kullanıcı arayüzü dediğimiz yeni alanlar, uzmanlık alanları bunlar. Dedik ya ekran çok küçük. Her bir uygulama 1 santimetre kare. Oralarda gözümüzle ve parmağımızla olan etkileşimi kavrayabilmek için geliştirilmiş çokça yöntem var. Bunlar aslında derin alanlar oldu, uzmanlık alanları oldu. Bu konulara özel şirketler ve rehberler var. Burada en çok dikkat edilmesi gereken konu aslında siz de sohbetin başında söylediğiniz. Bence mümkün olduğu kadar teknolojiyle baş başa kalmak yerine ikili ilişkileri, insani diyalogları ihmal etmemek lazım. Özellikle de yatırım kararlarında. Yatırım bence çok ciddi bir iş. Aklı başında güvendiğimiz insanlarla gerek yüz yüze diyaloglarla gerek sosyal medya üzerinden, ama bu işi dikkatli yapmamak
0: ve
1: lazım.
0: Acele yalnız etmeden.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Peki bu yayını izleyen ve dinleyen bu yayından, programdan akıllarında ne kalır? Konuştuklarımız içerisinde ne kalmalı? Bir cümleyle özetlersek.
1: Evet, akıllarında ne kalmalı? Para ve yatırım işleri ciddiye alınması gereken konular, aceleye gelmeyecek konular, heyecanla ve duygusal yapılmaması gereken konular, aynı yanlış alışverişte kaçınmak gibi bu tür konularla baş başa kaldığımızda bir durup, nefes alıp, düşünüp 20'ye kadar saymak finansal kararlarımızın doğru alınması için, sağlıklı olması için faydalı olacaktır diyelim.
0: Çok teşekkür ediyorum yönetim danışmanı Soner Canko. Biz de sizinle konuşurken aklımızda belki dinleyenler ve izleyenlerin de gelecektir illaki. Kafalarında belki bir soru işareti, ündem oluşmuştur. Tekrar teşekkür ediyorum. Sizler de bu konuyla ilgili merak ettikleriniz varsa, yorumlarınız varsa bize yazabilirsiniz. Burada bitiriyoruz efendim. Hoşçakalın.

0: Dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
2: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo.
4: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
5: Portföy çeşitlendirmesi nedir? Nasıl yapılır? Portföy, bir yatırımcının kazanç sağlamak amacıyla elinde bulundurduğu tüm yatırım araçlarının toplamıdır. Nakit, altın, döviz, hisse senedi ve gayrimenkul gibi pek çok araç portföyü oluşturur. Portföy çeşitlendirmesi ise yatırım riskini azaltmak amacıyla uygulanan temel stratejilerden biridir. Bugünün sesli makalesinde portföy çeşitlendirmesi nedir sorusunu yanıtlıyoruz. Düşünün, tüm birikimi tek bir yerde değerlendirmek, tek şarkıdan oluşan bir playlist dinlemeye benzer. Nasıl gün içinde farklı şarkılar seçiyorsak, portföy çeşitlendirmesi de benzer şekilde birikimi farklı özelliklere sahip yatırım araçlarına dağıtmayı ifade eder. Bu stratejiyi uygulayan yatırımcılar, sermayelerini tek bir araca bağlamak yerine riskleri, getirileri ve piyasa koşullarına verdikleri tepkiler farklı olan birden fazla varlığa paylaştırırlar. Portföy çeşitlendirmesi, diğer adıyla diversifikasyon, yatırımcılar için çeşitli avantajlar sağlayabilir. 1. Risk yönetimi. Tek bir yatırımdaki olumsuz gelişmelerin tüm sermayeyi aynı ölçüde etkileme ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilir. 2. Volatiliteyi, dalgalanmayı dengeleme. Örneğin altında yükseliş yaşanırken döviz uzun süre sabit kalabilir. Diversifikasyon farklı araçlardaki değer kaybı gibi durumlardan en az derecede etkilenmeye yardım edebilir. Kaybetme ihtimalini istatistiksel olarak dağıtma. Tüm sermayenin tek bir varlığa yatırılması sert düşüşlerde daha yüksek kayıp riski doğurabilir. Çeşitlendirme bu riski yaymaya yardımcı olur. 4. Psikolojik dayanıklılık. Daha dengeli bir dağılım, strese kapılıp duygusal kararlar verme ihtimalinizi azaltabilir. Peki etkili portföy çeşitlendirmesi nasıl yapılır? Gelin öne çıkan yöntemlere bakalım. Stratejik varlık tahsisiyle yatırımcı, hisse senetleri, sabit getirili araçlar, altın gibi farklı araçlarla risk toleransı ve vade beklentisine uygun bir dağılım belirleyebilir. Düşük korelasyonlu varlık seçimi yöntemi, aynı yönde hareket etmeyen yatırım araçlarına yer vererek tek bir varlık sınıfındaki olumsuz hareketlerin portföyün tamamını etkilemesinin önüne geçebilir. Sektörel dağılımla sermaye, ekonomik döngülere farklı tepkiler verebilen sektörlere yayılabilir. Coğrafi çeşitlendirme yöntemi ise, yatırımı tek bir ülkenin ekonomik ve siyasi koşullarına bağlı kılmadan farklı piyasalara ve para birimlerine dağıtarak riskin azaltılmasına yardımcı olabilir. Sonuç olarak portföy çeşitlendirmesi profesyonel bir yönetim stratejisi olup tüm yumurtaları aynı sepete koymamak anlayışıyla riskleri daha yönetilebilir hale getirmeyi hedefler. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu Odeye Radyo'dasınız. Bir sonraki bilgilendirecek kısa makalede görüşmek üzere. Odeye Radyo.

0: başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesinde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz gündem konuşalım istedim. Malum gündem çok yoğun. Hem bir yandan Amerika ile İran arasındaki savaşın devam etmesi, bir yandan Amerika tarafında gelen makroekonomik datalar derken piyasalardaki hareketler de çok sert oluyor. Şimdi tabii dediğim gibi iki tane konuya odaklanmış durumdayız. Bir, zaten uzun süredir takip ettiğimiz jeopolitik riskler, Amerika ile İran arasındaki savaşın gidişatı ve nereye bağlanacağı. Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam ediyor. Bir yandan da Amerika tarafındaki makroekonomik datalar, Fed, bunların da piyasaya son haftalarda etkisinin yüksek olduğunu görüyoruz. Şimdi ilk önce esas tabii piyasanın gündeminde olan Amerika ile İran arasındaki yani savaş konusuna değinelim. Bu tarafta belirsizlik devam ediyor. Mevcutta bir ateşkes devam etse de bu son günlerde o tarafta jeopolitik risklerin arttığı, oradaki tansiyonun yükseldiğini görüyoruz. O tarafta her ne kadar ateşkes devam etse de yani bu tarafta tansiyon yüksek devam ediyor. Bir tarafta İsrail ile Lübnan arasındaki karşılıklı yükselen tansiyonu takip ettik. Orada sonrası Amerika'nın da araya girmesiyle bir uzlaşı oldu. Ama o tarafta İsrail ile Lübnan arasında da Hizbullah'la da orada devam eden hala bir anlaşmazlık süreci de devam ediyor. Karşılıklı orada da tansiyon yükselmiş durumda. Bununla da beraber aslında müzakereler devam ediyor desek de tam da varılan bir uzlaşı yok. Dediğim gibi yani son günlerde biraz aslında bundan birkaç hafta önceye döndüğümüzde biraz piyasa bu tarafta olumluya dönmüştü. Yani bir barış anlaşmasının gelebileceği yönünde bir olumlu beklenti vardı burada devam eden müzakerelerle beraber. Ama dediğim gibi son günlerde buradaki gelişmeler, dediğimiz gibi İran tarafı Amerika'dan belli bölgelere bu füze gönderimi oldu. İran'dan karşılık geldi. En son da bu Amerikan helikopterinin düşmesiyle beraber, bunu Amerika'nın Tahran'a bağlaması, İran'a bağlamasıyla beraber Amerika da buna karşılık verdi. Aynı şekilde dediğim gibi Lübnan'la İsrail arasında da bu karşılıklı tansiyonun arttığını görüyoruz. Şimdi bununla beraber tabii bu piyasaların bir barış anlaşması gelecek umudu da biraz azalmış oldu. Her ne kadar müzakerenin devam ettiği söylense de bu son günlerde burada gördüğümüz sıcak gelişmeler piyasalardaki risk iştahını düşürmüş durumda. Günün sonunda Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam ediyor. Amerikan ablukası devam ediyor ve bu ortamda da piyasa gelişmeleri tedirginlikle takip ediyor. Burada tabii tek olumlu konuya baktığımızda, her ne kadar Hürmüz Boğazı kapalı da kalsa, bu bahsettiğim son günlerdeki tansiyonun yükselmesine rağmen petrol fiyatlarında bir gerileme görüyoruz ki petrol fiyatları en önemli konuydu bütün global piyasanın takip ettiği. Burada Brent petrol $90'lara kadar gerilemiş durumda. Bu son sıcak gelişmelerle biraz yukarı geldi ama o işte gördüğümüz $100'ların üzerinde, $120'lara, $120'ların üzerine kadar çıktığı yerlerden daha düşük bir seviyedeyiz. Ama her ne kadar petrol düşse de buradaki gelişmelerin ısınıyor olması, tansiyonu yüksek seyrediyor olması piyasalarda risk iştahının düşük seyretmesine sebep oluyor. Şimdi burada tabii önümüzdeki süreçte gelişmeleri takip edeceğiz. Burada her ne kadar son günlerde dediğim gibi bu karşılıklı sıcak gelişmeler olsa bile burada hani bir anlaşma olması yönünde hala bir umut var. Çünkü Trump'ın yönünde açıklamalar oluyor. İran'ın belli açıklamalar oluyor. Yani günün sonunda geldiğimiz noktada birkaç maddede anlaşılamayan konular var. Bunların başında zaten işte İran'ın zenginleştirilmiş uranyumla ilgili gelişmelerinde ne olacak? İşte Amerika tarafı buradaki zenginleştirilmiş uranyumu almak istiyor. Bir yandan işte nükleer santrallerle ilgili konular var. Yani bu tarafta belli başlı birkaç temel konuda tam da anlaşma sağlamadı. İran tarafı da işte dondurulmuş varlıklarını, 25 milyar dolarlık bir dondurulmuş varlığının serbest bırakılmasını istiyor gibi iki tarafında şart koştu aslında. Bir iki tane temel başlık var ama bu tarafta bunlar daha çözülemediğinden risk iştahı düşük seyretmeye devam ediyor. Burada bir şekilde bu bahsettiğimiz ana temalarda anlaşılarak kısmi bir barış anlaşmasına gidilecek mi, Hürmüz Boğazı açılacak mı, bunu takip ediyoruz. Böyle bir durumda tabii risk iştahının yükselmesi piyasalara olumlu yansıyacaktır. Ama öte yandan da bu son günlerde gördüğümüz gelişmenin ısınması biraz daha olumsuz tarafa evrilecek mi? Yani bir ateşkesin sonlanmasına kadar da gidip yeniden sıcak çatışmalara dönüşecek mi? Bunları da piyasalar takip ediyor. Şimdi diğer tarafa geldiğimizde bu jeopolitik risklerin, savaşın gölgesinde kalmıştı biraz makroekonomik dinamikler, esas hani piyasanın temel dinamikleri, ama son birkaç günde yeniden bunların piyasaya etkisini görüyoruz. Birincisi Fed Başkanı değişti. Powell süresi dolmuştu. Süresi dolmasıyla beraber Kevin Warsh görevine başlamış oldu. O yüzden bir yandan da piyasa merak ediyor. Kevin Warsh'un önderliğinde Fed'in faiz patikası nasıl olacak? Politikaları nasıl seyredecek? Bir yandan bunun belirsizliği var. İlk toplantıda bunu göreceğiz ve işte ilk basın toplantısında Kevin Warsh yapmış olacak. Orada vereceği ileriye yönelik sinyaller de önemli olacak. Şimdi bunun belirsizliğin yanında şimdi mevcutta tabii savaşın çıkmasıyla beraber enerji fiyatlarının ciddi anlamda yükselmesi, biliyorsunuz hep bahsettiğimiz gibi enflasyon tarafında ciddi anlamda global olarak, yani tüm ülkeler bunu yaşıyor. Enflasyon tarafında bir tedirginlik var. Yukarı yönlü enflasyonda bir ivmelenmiş durumda. Amerika tarafına da, Amerikan enflasyonuna da baktığımızda bunu görüyoruz. Yurt içinde de keza bunu görmeye devam ediyoruz. Bu artan enerji fiyatları enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Şimdi bununla da beraber tabii merkez bankaları buna nasıl tepki verecek? Faiz arttırımları yapacak mı, yapmayacak mı? Bu konu gündeme geliyor. Şimdi bunun gölgesinde zaten enflasyon tedirginin olduğu noktada geçtiğimiz hafta Amerika tarafında tarım dışı istihdam datası geldi ve beklentilerin çok üzerinde bir tarım dışı istihdam datası açıklandı. Yani hala Amerika'da ekonominin istihdam tarafının çok güçlü olduğunu gösteren bir dataydı bu. Bu ortamda hani burada bir soğuma olur mu? İşte ekonomi yavaşlıyor, bundan dolayı istihdam azalır mı, azalmaz mı konusu gündeme gelirken beklentinin oldukça üzerinde bir istihdam datasının gelmesi Amerika tarafında istihdam piyasasının hala güçlü olduğunu gösteriyor. Tabii güçlü istihdam piyasası da talep yönlü biraz tabii piyasalarda enflasyonist bir ortam doğuruyor. Şimdi zaten hali hazırda enflasyonun yukarı yönlü imrendiği noktada istihdamın da güçlü gelmesi, o tarım dışı istihdam datasının açıklanmasıyla birlikte Fed'den ciddi anlamda bir faiz arttırma beklentisi yükselmiş oldu piyasalarda. Zaten datadan sonra da bu piyasada Amerikan tahvil faizlerindeki yükselişi gördük. Bununla beraber işte altın, gümüş gibi faiz içermeyen enstrümanlarda ciddi satış gördüler. Bu yüksek tarım dışı istihdam datasıyla beraber Fed'den faiz arttırım beklentinin yükselmesi altına, gümüşe de ekstra bir satış getirmiş durumda. Zaten mevcuttaki savaş ortamından dolayı altın, gümüşte aşağı yönlü baskılanma olurken üzerine bir de güçlü istihdam datası sonrası Fed'den faiz arttırım beklentilerinin yükselmesi altını da ve gümüşü de ciddi anlamda satış getirdi. Şimdi bugün tabii çekimi yaptığımız bugün, yayından önce yapıyoruz tabii çekimi. Çekimi yaptığımız bugün öğleden sonra Amerika'da enflasyon datası gelecek. Piyasalar biraz buna odaklanmış durumda. Yani beklenti tabii yüksek, enflasyonda yükseliş bekleniyor ama ne kadar, beklentinin ne kadar üzerinde bir enflasyon açıklanacak ya da korkulduğu kadar yüksek açıklanacak mı? Tabii piyasalar biraz temkinli bekleyiş içerisinde şu anda. Burada enflasyon beklenildiği kadar yüksek gelmezse biraz bu Fed'den faiz arttırım fiyatlamaları biraz azalacağından dolayı emtia tarafında da bir yükseliş görme ihtimali var, ama korkulduğu gibi beklentinin üzerinde bir enflasyonda gelirse yüksek istihdam datasından sonra bir de yüksek enflasyon datası buradaki risk iştahını düşük tutacaktır ve emtia üzerindeki baskıyı devam ettirecektir. O yüzden bugün açıklanacak enflasyon datası önemli olacak. Tabii bu yayın yapıldığı, yayınlandığı gün tabii bunu açıklanmış olacak. Ama bunun etkisi de önemli. Bugün açıklandıktan sonra bu piyasanın gidişatını göreceğiz. Tabii şimdi burada petrol fiyatlarının düşüşünden bahsettim. Petrol fiyatlarının tabii düşüyor olması en azından bu enflasyon kaygıları için bir nebze rahatlatıcı bir durum. Eğer hani hala savaşın devam etmesine rağmen petrol fiyatları, ki tabii savaşın öncesine göre baktığımızda hala çok yüksek seviyelerde, 90 doların üzerindeler, ama en azından o tepeyi gördüğümüz 120 doların üzerinden biraz daha aşağı geldiğinden dolayı biraz daha o kaygıları azaltıyor. Bu bir olumlu taraf. Tabii burada çok uzun bir süre geçmeden bir barış anlaşması imzalanıp Hürmüz Boğazı açılırsa da belki bu enflasyon kaygıları unutulabilir. Tabii bu işlerin normalize olması böyle bir günde olacak konu değil. Tabii buradaki enerji fiyatlarında yükselişler belli süre bu enflasyon tarafında yukarı yönlü baskı yaratacaktır. Ama en azından işlerin normalize olması ileriye yönelik enflasyon beklentini olumluya çevireceğinden dolayı belki işte Merkez Bankası'na, Fed'den en azından bir faiz arttırımı gelmez. Hani indirim de olmaz ama en azından sabit bir şekilde yılı bitiririz algısının oluşması bile bu faiz arttırım beklentilerinin de azalış bile piyasalara toparlanması için olumlu olacaktır. Ama tabii bunun için hem ilk başta bu savaşın nereye evrileceği, programın başında bahsettiğim gibi son günlerdeki bu iki taraf arasındaki sıcak çatışmaların daha da büyüyerek bir ateşkesin sonlanmasına mı sebep olacak, yoksa gerçekten de bir çaba var burada müzakere için, barış için ve bu sonuç verip işler normale dönecek mi? Bunu tabii takip ediyor piyasalar. Bir yandan da Amerika tarafındaki makroekonomik dataları seyretmeye devam edeceğiz ki bu da Fed'in ileriye yönelik faiz patikasını belirleyecektir ki dediğim gibi yeni başkanla beraber Kevin Warsh'un da ilk toplantıda, Fed toplantısında açıklamaları önemli olacak. Tabii şimdi enflasyon baskısıyla beraber merkez bankalarının faiz arttırımı konularını konuşuyoruz. Şimdi işte bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Burada bir yükseliş beklentisi var. Faizlerde bir artış beklentisi var Avrupa Merkez Bankası'ndan. Bir yandan Japonya Merkez Bankası'ndan da keza aynı şekilde bir faiz artışı beklentisi var. Tabii bunlar da piyasaya olumsuz yansıyorlar. Tabii bunlar, ama yine de en önemli konu odaklandığımız Amerikan Merkez Bankası Fed'in ne yapacağı. Ondan da bahsettiğim gibi eğer işler biraz normalize olursa belki o arttırım beklentisi azalabilir. Tabii bu ortamda esas hani bazı senaryosunda beklenti de bir şekilde bu savaşın çok uzun sürmeyerek kısa bir süre içinde bir uzlaşıya varılması. Tabii bu daha önce de bekleniyordu ama geldiğimiz noktada hala burada devam eden 3-4 ayı bulan bir savaş süreci de devam ediyor. Bir türlü o beklenen uzlaşı, barış anlaşması gelmedi ama Trump'ın açıklamalarına da bakıldığında bir barış isteniyor. Gelen açıklamalarda hani bu her an da olabilir deniliyor. Birkaç ayda olabilir deniyor ama genel havaya bakıldığında bir şekilde bir ortak noktada buluşarak bir anlaşmaya gidilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılarak işlerin biraz daha normalize olması beklentisi biraz daha benim tarafımda daha ağır basıyor. Ama tabii bunun zamanlamasını tahmin etmek zor. Ama çok uzun bir süre geçmeden bir anlaşmaya varmasını bekliyorum iki tarafında. Çünkü hem İran tarafı için hem Amerika tarafı için de ekonomiler için olumsuz bir durum. Global ekonomiler için, global piyasa için de olumsuz bir konu. Bir yandan da tabii ara seçimler geliyor Kasım'da Amerika tarafında. Trump'tan ara seçimlere her ne kadar kendisi için bir seçim olmasa da en azından senato ve meclis için kendi partisinin, cumhuriyetçilerin daha çoğunluğunu alabilmesi için önemli bir, çoğunluğu kaybetmemesi için önemli bir konu. O yüzden Trump da bu kadar yüksek petrol fiyatları ve bu kadar olumsuz piyasa algısıyla seçime girmek istemeyecektir. İran'da bir yandan tabii bu abluka sebebiyle ciddi anlamda ekonomisi zorlanıyor. En büyük geliri petrol. Petrol tarafında tabii stoklar eriyor. İhracatını yapamıyor. Bu tarafta da tabii İran tarafında da bir anlaşma isteniyor ama bahsettiğim gibi belli başlı temel kırmızı çizgiler var iki taraf içinde. Burada bir ortak nokta henüz bulunabilmiş değil. Bunu piyasalar takip edecek. Şimdi tabii bu piyasa ortamına baktığımızda tabii faizler yükseliyor. Güven liman talebiyle beraber dolar değerleniyor. Bir yandan işte emtia tarafında altın, gümüşe özellikle baktığımızda ciddi tabii bir savaş öncesi tepelere göre çok ciddi geri çekilmiş durumdalar. En son tarım dışı istihdam datasından sonra bir tur daha satış gördüler. Bu tarafta tabii piyasa baskılanmış durumda ama eğer beklediğim gibi çok uzun sürmeden bir anlaşma imzalanır ve işler ufak ufak normalize olma yolunda ilerlerse ve bununla beraber zaten petrol fiyatları da bir tur daha aşağı gelecektir. Bu algı ufak ufak biraz faizlerde geri çekilmeyle, dolardaki kısmı biraz değer kaybıyla desteklenecektir. Bu da tabii emtia tarafında altın gümüşe yukarı yönlü bir destek sağlamasını tabii beklerim böyle bir durumda. Zaten altın üzerinde de hep tabii diğer geçmiş programlarda konuştuğumuz gibi altını zaten yukarı yönlü tutan dinamikler hala bence sağlam duruyor. Merkez bankalarının fiziksel taleplerinden tutalım. Burada hala bir değer içeriyor. Bir yandan borsa yatırım fonlarında da altın tarafında talep görüyor. Fiziksel talep genel olarak, yani merkez bankaları artık genel olarak baktığımızda fiziksel talep güçlü seyrediyor. Bir yandan bahsettiğimiz gibi doların değer kaybetmesi, faizin geri gelmesi bir işte normalize olma sürecinde altını aynı şekilde destekleyecektir. O yüzden bu tarafta baktığımızda dinamikleri hala sağlam duruyor ama bunun için tabii piyasanın biraz da savaş öncesindeki statüsüne geri dönüyor olması lazım. Bu olursa da bu diplerden bir yukarı doğru emtia tarafında hareket görebiliriz. Ama bunun için ilk tabii şart bir barış anlaşması gelerek Hürmüz Boğazı'nın açılması. Onunla beraber de zaten Fed'in bu kaygıları, faiz arttırım kaygıları da yerini biraz daha sabit tutmaya yönelecektir. Bu da bu algıda bir yandan tabii emtia tarafını destekleyecektir. O yüzden hani bu düştüğü seviyeler tabii bir yandan da şu soru işaretini doğuruyor. Hani buralardan daha mı iyi bir yerle, yani alım için iyi yerde mi, yatırım için iyi yerde mi? Tabii bunu bilemeyiz. Yani bir genel yatırım tavsiyesi olarak bunu söylemiyorum ama tabii baktığımızda savaş öncesi tepe seviyelerinden, yani burada işte gümüşün 100 dolara, 120 dolara gittiği yerde altının işte 5300-5500 dolarlara gittiği yerleri kıyaslandığında şu anda tabii çok düşük yerlerdeyiz. Altının onzu 4200 doların altına gelmiş durumda. Gümüş işte 64-63 dolar seviyelerine gelmiş durumda. Yani o tepe seviyelerinden gümüş %50 aşağı gelmiş durumda dolar bazında. Tabii o taraftan kıyaslandığında da ciddi bir tabii satış görünen dolayı buradan o soru işaretini doğuruyor. Eğer işler normalize olursa en azından bu diplerden bir yukarı hareket olur mu olmaz mı diye. Şimdi bir yandan tabii borsa tarafına baktığımızda Amerika tarafında daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Yapay zeka, yarı iletkenler, bu çip sektörü, teknoloji teması çok güçlü. Bilançolar iyi açıklanıyor, karlılık yüksek. Bundan dolayı burada potansiyel yüksek diyorduk ki bunu savaş ortamına rağmen çok ciddi değerlendiğini gördük. Nasdaq endeksi, S&P 500 bunlar hep rekorlar kırdı. Yarı iletkenlerde çok ciddi yükseliş oldu. Yapay zeka teması hala çok güçlü gitti. Daha önceki programda da konuşmuştuk. Yani bir düz çizgi olarak gitmez. Çok hızlı değerlendiler. Bir düzeltme görebilirler. Bir kar satışı görebilirler diye hep konuşuyordum. Çünkü ciddi bir değerlenme söz konusu son 1-2 ayda. Biraz düzeltmenin geldiğini görüyoruz son birkaç günde. Teknoloji tarafında bir satış, yarı iletkenlerde bir satış görüyoruz. Ama ben bunları, bu hareketi sağlıklı piyasa hareketi olarak görüyorum. Bazı bu balon konuşmaları olarak işte yapay zeka bir balon mudur? Burada çok mu şişkinlik var? Hep dediğim gibi ben balon olarak görmüyorum. Bir balonla fazla mı değerlendi? Aynı konsept değil. Balon biraz daha hani altı boş teması hikayesi, çok güçlü olmayan, karlılığı pek olmayan ama ona rağmen çok değerlenen enstrümanlar piyasa için bence söylenebilir. O bir balondur, altı boş bir şekilde ve bir yerde patlar. Daha önce de bunun örnekleri çok var tarihte. Ama şimdi yapay zeka, çip sektörü, yapay zeka ile ilişkili konular içinde hani son dönemde bu konuşmaları çok, tartışmaları çok duyuyoruz. Yapay zeka bir balon mu diye. Dediğim gibi ben buna çok katılmıyorum. Çünkü altı dolu bir tema, yatırımları yüksek, potansiyeli yüksek, inovasyonu yüksek, karlılığı yüksek bir şekilde gidiyor. Ama biraz fazla mı değerlendi? Evet, ara ara bunu görüyoruz ki zaten son dönemde bunu gördüğümüz için birkaç gündür de özellikle bu faiz yüksek tarım sistem datasıyla beraber tetiklenen bir kar satışında gördük. Hani bunlar dediğim gibi fazla değerlendiği noktalarda sağlıklı piyasa hareketleri oluyor. Ben yapay zeka temasının da önümüzdeki süreçte yükseliş trendine devam etmesini bekliyorum. Bununla beraber yarı iletkenlerde, yani çiplerde, çip sektörde burada değerlenmeye devam etmesini bekliyorum ki bir de bu savaş ortamı ortadan kalktığında genel olarak da piyasayı bir desteklediği noktada daha da yüksek yerleri görebiliriz. Bir yandan tabii çok büyük halka arzlar geliyor Amerika'da. En önemlisi işte SpaceX, Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in halka arzı var ki tarihteki en büyük halka arz olması bekleniyor. Bir yandan Anthropic yapay zeka şirketi buradan son dönemde biliyorsunuz çok çıkardığı ürünleri vardı. Yapay zeka işte servis tarafında, araştırma tarafında, hizmetler tarafında hayatı daha kolaylaştıran çeşitli yapay zeka ürünlerini sunmuştu. Anthropic'in de halka arzı var. Buna da OpenAI'da katılıyor. OpenAI bildiğiniz gibi ChatGPT'nin şirketi, OpenAI'da halka arza katılacak. Yani burada çok büyük halka arzlar da göreceğiz. Burada güçlü talepler olursa da bir yandan bu da Amerikan borsalarını destekleyeceğini düşünüyorum. Bununla beraber yani özetle yapay zeka ve yapay zeka ilişkili temanın güçlü, önümüzdeki süreçte yükseliş trendini koruması beklentim tabii oluyor. Her ne kadar tabii mevcut risklerde tabii görüyoruz. Ara ara bu düzeltmeyi de görmeye devam ediyoruz. Çünkü bazen gerçekten çok hızlı bir değerlenme sergiliyorlar. O zaman da bu son birkaç günde gördüğümüz gibi bu düzeltmeyi görüyoruz ama bir balon dur patlayabilir konusuna çok katılamıyorum ama tabii önümüzdeki süreçte bunları da göreceğiz. Her ne kadar desteklenecek, ne kadar iyi bir tema, ne kadar bu değerlenme sürecini sürdürecek tabii bunu da önümüzdeki günler gösterecek. Özet dersek gözümüz jeopolitik konularda Amerika'nın İran arasındaki konunun nereye evrileceği, ne zaman bir barış anlaşması olacak ya da olmayacak mı? Bunu ilk başta takip etmeye devam edeceğiz. Onunla da beraber Amerika tarafı da özellikle istihdam ve enflasyon ve global piyasalarda tabii bu dataları takip etmeye devam edeceğiz. Bunlar önümüzdeki süreçte piyasayı şekillendirecektir. Tabii burada en özellikle tabii çok soruların geldiğinden en tabii öne çıkan enstrümanlar hep işte altın, gümüş oluyor, borsalar oluyor. Özellikle de işte bu programda da bahsettiğim gibi bu gelişmelerde önümüzdeki süreçte bu bahsettiğim enstrümanların seyrini belirleyecek. Bir sonraki programda zaten piyasa çok hızlı hareket ediyor. Çok hızlı haber akışı var. Dediğim gibi yayını çekmemizle yayınlamamız arasında birkaç gün fark ediyor. Bu süreçte bahsettiğim gibi enflasyon gelmiş olacak Amerika'dan. Belki bu süreçte bu barış anlaşması ile ilgili bu müzakerelerde olumlu adımlar da atılabilir. Çok hızlı bir haber akışı olduğunda piyasa çok hızlı gelişiyor ama esas beklentiler, temel dinamikleri burada özetlemek istedim. İşler zaten biraz daha netleştiği noktada önümüzdeki programda biraz daha belki resmin biraz daha şeffaflaştı, biraz daha net görebildiğimiz bir noktada biraz daha piyasaların gidişatı hakkında daha net detayları konuşuyor olacağız. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
0: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız Odea Radyo'da olsun.
2: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyen

Selam, ben Derin. Şimdi derin bir nefes al. Günün ağırlığı yavaşça omuzlarından süzülsün. Dantempo parçalarla huzurlu bir yolculuk başlıyor. Derin ile Chill Zone'dasın.

Bazen bir şarkı içimizde sessiz bir kapı açar. Oradan biraz ferahlık girer. Biraz hafiflik. Biraz da kendine dönme hali. Şimdi o kapı açık.

0: Erin ile Çılzon sona erdi. Odaya. Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odaya Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, altına yatırım yapmak isteyen biri bugün bunu nasıl yapabilir?
2: Altına yatırım yapmak isteyenlerin önünde bugün birden fazla seçenek var. Ve her birinin kendine özgü avantajları, riskleri mevcut. Hangisini seçeceğiniz büyük ölçüde risk iştahınıza ve yatırım profilinize bağlı. En klasik yöntem fiziksel altın. Gram altın, cumhuriyet altını, çeyrek altın ya da tam altın. Güvenilir bankalar veya kuyumculardan alınabilir. Elinizde somut bir varlık tutma avantajı var. Ama saklama maliyeti, alış satış makası, sahte ürün riski dezavantajları. Dijital altın bu sorunların büyük bölümünü çözüyor. Bankalar üzerinden gram olarak alınıp satılabiliyor. Fiziksel olmasa da karşılığı kasada tutuluyor. Anlık işlem kolaylığı ve düşük maliyeti modern yatırımcının favorilerinden biri. Üçüncü seçenek altın fonları ve ETF'ler. Borsa yatırım fonları. Bu ürünler borsada işlem gören, altın fiyatını takip eden, likiditesi yüksek ve profesyonelce üretilen araçlardır. Özellikle büyük tutarlar çok daha ideal seçenekler. Kritik nokta şu, hangi yöntemi seçerseniz seçin, mutlaka lisanslı ve denetlenen finansal kuruluşları tercih edin. Ve altını spekülatif değil, uzun vadeli bir güvence aracı olarak konumlandırın.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odaya Radyo'da. Takipte kal. Odaya Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odaya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odayabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odaya. Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyen.

Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

0: müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Yatırım dünyasına ilk adım attığınızda karşınıza çıkan önemli sorulardan biri şu: kısa vadeli yatırım mı, uzun vadeli yatırım mı? Çünkü her iki yaklaşım da hedef, risk anlayışı ve yatırım biçimi açısından birbirinden ayrılıyor. Şimdi doğru stratejiyi belirlemek ise finansal hedeflere, risk toleransına ve piyasa bilgilerine göre değişiyor. Bugün Odea Bank web sitesindeki O-Blog sayfasında yayınlanan kısa vadeli ve uzun vadeli yatırım stratejileri arasındaki farklar başlıklı yazımızdan yola çıkarak her iki stratejinin öne çıkan özelliklerini sizler için özetleyeceğiz ve iyi yatırım aracı nedir sorusuna cevap arayacağız. Kısa vadeli yatırım genellikle bir yıldan daha kısa sürede getiri elde etmeyi amaçlayan bir strateji. Bu yaklaşımı benimseyen yatırımcılar hızlı kar fırsatlarını değerlendirmeye ve piyasadaki anlık dalgalanmalardan faydalanmaya odaklanır. Bu nedenle de kısa vadede hız ve likidite, yani paranın gerektiğinde kolayca nakde çevrilebilmesi büyük önem taşır. Kısa vadeli yatırım araçları arasında mevduat, günlük vadeli hesaplar, devlet borçlanma araçları, özel sektör bonoları, repo, fonlar ve döviz gibi araçlar var. Burada önemli olan sermayeye gerektiğinde kolayca erişebilmek ve onu etkili şekilde koruyabilmek. Uzun vadeli yatırım ise finansal varlıkların 5 ila 10 yıl ya da daha uzun süre elde tutulmasını ifade ediyor. Bu stratejiyi benimseyen yatırımcılar kısa vadeli dalgalanmalardan çok zaman içinde oluşabilecek büyümeye ve bileşik getirinin gücüne odaklanıyor. Bu nedenle de uzun vadeli yatırım sabır, disiplin ve geleceğe yönelik güçlü bir bakış gerektiriyor. Uzun vadeli yatırım araçlarını örnek olarak da gayrimenkul, hisse senedi, bireysel emeklilik sistemi, altın ve gümüş gibi varlıkları sayabiliriz. Bu araçlar zaman içinde daha istikrarlı bir büyüme ve uzun vadeli değer artışı hedefleyen yatırımcılar için ön plana çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Peki kısa ve uzun vade arasındaki temel farklara bakalım şimdi de. İlk fark risk ve getiri dengesi. Kısa vadeli yatırım ani piyasa dalgalanmaları nedeniyle kayıp riski taşıyabiliyor. Uzun vadeli yatırım ise dalgalanmaları zaman içinde dengeleme ve daha yüksek getiri fırsatı sunabiliyor. Ancak burada da sermayenin uzun süre bağlı kalacağı unutulmamalı. Bir diğer fark ise zaman faktörü ve likidite. Kısa vadede kararların daha hızlı alınması ve pozisyonların kısa sürede kapatılması gerekiyor. Uzun vadede ise likidite ikinci planda kalıyor. Yatırımcı zaman içinde oluşacak getiriyi beklemeyi kabul ediyor. Bir başka önemli fark da yatırımcının hedefi ve profili. Kısa süreli finansal hedefleri olan ve piyasayı daha yakından takip edebilen kişiler kısa vadeli araçlara yönelebiliyorlar. Daha büyük ve uzun süreli hedefleri olan sabırlı ve disiplinli yatırımcılar ise uzun vadeli stratejileri tercih edebiliyor. Kısacası, kısa vadeli yatırım hız ve erişebilirlik sunarken uzun vadeli yatırım zamanın gücünden yararlanmayı hedefliyor. Burada önemli olan hangi stratejinin daha iyi olduğu değil, hangisinin sizin hedeflerinize, risk anlayışınıza ve yatırım alışkanlıklarınıza daha uygun olduğu. Finansal hedeflerinize ve risk toleransınıza göre hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırım araçlarından oluşan dengeli bir portföy oluşturmak da gayet mümkün. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Odea Bank web sitesinden O-Blog sayfasında yer alan diğer içeriklere de göz atabilir ya da Odea Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olabilirsiniz. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde görüşmek üzere.

Gün değişir, piyasalar hareketlenir, gündem hızla akıp gider. Ama iyi müzik ve doğru içerik her zaman iyi hissettirir. Odea Radyo'da yatırım dünyasına dair içerikler ve sakin melodiler gün boyu sana eşlik ediyor.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Merak duyduğunuz alanlar kazanca nasıl dönüşür? Bazı insanlar teknoloji haberlerini merakla takip eder, bazıları modayı, bazıları gastronomiyi ya da seyahati yakından izler. Peki ilgi duyduğunuz alanlar yalnızca bir merak konusu olarak kalmayıp kazanca da dönüşebilir mi? Bugün Augusto'da yayınlanan bu makaleden yola çıkarak ilgilendiğiniz alanlara yatırım perspektifiyle bakmanın ne anlama geldiğini konuşacağız. Herkesin yakından takip ettiği bir alan vardır. Teknoloji, moda, gastronomi, seyahat ya da sanat. Yatırım dünyasında dikkat çeken yaklaşımlardan biri de tam olarak burada başlıyor. İnsanlar tanıdıkları ve ilgilendikleri alanlara daha yakından bakıyor. Çünkü bir konuyu düzenli takip etmek zamanla o alana dair güçlü bir aşinalık kazandırabiliyor. Hangi gelişmelerin önemli olduğu ve hangi trendlerin kalıcı hale geldiği daha kolay ayırt edilebiliyor. Teknoloji dünyasını yakından takip edenler için yapay zeka, yarı iletkenler, mobil teknolojiler ve dijital platformlardaki gelişmeler yalnızca günlük hayatı değil, şirketlerin büyüme potansiyelini de etkiliyor. Bu nedenle teknoloji odaklı yatırım fonları ya da bu alanda faaliyet gösteren şirketler, geleceğin trendlerine odaklanan yatırımcıların radarına girebiliyor. Moda ve stil tarafında ise perakende dünyasının dinamikleri daha ön plana çıkıyor. Global markaların büyüme stratejileri, tüketici davranışları ve sezon trendleri sektörün yönünü belirliyor. Moda dünyasını yakından izleyenler hangi markaların öne çıktığını daha hızlı fark ederek perakende hisseleri ya da sektör bazlı yatırımlara farklı bir gözle bakabiliyor. Gastronomi ve yeme içme alanında da benzer bir tablo var. Zincir restoranlar, gıda markaları, sürdürülebilir üretim modelleri ve yeni tüketim alışkanlıkları bu alanı şekillendiriyor. Özellikle gastronomi temalı seyahatlerin artması şehirlerin mutfak kültürlerini ekonomik bir çekim alanına dönüştürüyor. Bu da gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketleri ve bu alana odaklanan fonları daha görünür bir hale getiriyor. Seyahat ve keşif odaklı yaşayanlar için de deneyim ekonomisi dikkat çekiyor. Havayolu şirketlerinden otel zincirlerine, rezervasyon platformlarından turizm teknolojilerine kadar geniş bir ekosistem söz konusu. Üstelik yeni nesil seyahat trendleri turizm sektöründe farklı iş modelleri ve yeni yatırım alanları doğuruyor. Sanat ve tasarım tarafında ise yaratıcı endüstriler daha ön planda. Dijital sanat, içerik üretimi, tasarım markaları ve yaratıcı platformlar yeni nesil ekonominin en önemli parçaları arasında yer alıyor. Bu alana ilgi duyanlar için koleksiyonerlik de uzun vadeli bir yatırım yaklaşımı olarak değerlendirilebiliyor. Çevrim içi sanat satış platformlarının yaygınlaşması ise bu pazarı daha erişilebilir bir hale getiriyor. Ama burada önemli bir nokta var. Bir alana ilgi duymak, o alanda yatırım yapmak için tek başına yeterli değil. İlginin doğru bilgi ve değerlendirme ile desteklenmesi gerekiyor. Yatırım kararlarının daha geniş bir bakış açısıyla ele alınması ve farklı kaynaklarla beslenmesi çok büyük önem taşıyor. Kısacası bugün yatırım dünyası yalnızca rakamlarla değil, ilgi alanları, alışkanlıklar ve kişisel meraklarla da şekilleniyor. Tanıdık gelen bir alanı takip etmek bazen finansal kararların ilk adımı haline gelebiliyor. Ama bu adımı sağlamlaştıran şey her zaman doğru bilgiye erişmek oluyor. Yatırım dünyasını daha anlaşılır ve erişilebilir bir yerden takip etmek için Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odeya sayfasındaki diğer içeriklere göz atabilir, Odeya Bank'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgi videolarını da takibe alabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

Şimdi derin bir nefes al ve günün temposunu biraz düşür. Derin ile Chill Zone'da sakin ritimler, soft melodiler ve huzurlu bir müzik akışı seni bekliyor. Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin her perşembe 15'te, tekrar yayınıyla 20'de Odea Radyo'da.

0: Odea Radyo.
1: Yatırımın Sesi programı Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz gündem konuşalım istedim. Malum gündem çok yoğun. Hem bir yandan Amerika ile İran arasındaki savaşın devam etmesi, bir yandan Amerika tarafında gelen makroekonomik datalar derken piyasalardaki hareketler de çok sert oluyor. Şimdi tabii dediğim gibi iki tane konuya odaklanmış durumdayız. Bir, zaten uzun süredir takip ettiğimiz jeopolitik riskler, Amerika ile İran arasındaki savaşın gidişatı ve nereye bağlanacağı. Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam ediyor. Bir yandan da Amerika tarafındaki makroekonomik datalar, Fed, bunların da piyasaya son haftalarda etkisinin yüksek olduğunu görüyoruz. Şimdi ilk önce esas tabii piyasanın gündeminde olan Amerika ile İran arasındaki yani savaş konusuna değinelim. Bu tarafta belirsizlik devam ediyor. Mevcutta bir ateşkes devam etse de bu son günlerde o tarafta jeopolitik risklerin arttığı, oradaki tansiyonun yükseldiğini görüyoruz. O tarafta her ne kadar ateşkes devam etse de yani bu tarafta tansiyon yüksek devam ediyor. Bir tarafta İsrail ile Lübnan arasındaki karşılıklı yükselen tansiyonu takip ettik. Orada sonrası Amerika'nın da araya girmesiyle bir uzlaşı oldu. Ama o tarafta İsrail ile Lübnan arasında da Hizbullah'la da orada devam eden hala bir anlaşmazlık süreci de devam ediyor. Karşılıklı orada da tansiyon yükselmiş durumda. Bununla da beraber aslında müzakereler devam ediyor desek de tam da varılan bir uzlaşı yok. Dediğim gibi yani son günlerde biraz aslında bundan birkaç hafta önceye döndüğümüzde biraz piyasa bu tarafta olumluya dönmüştü. Yani bir barış anlaşmasının gelebileceği yönünde bir olumlu beklenti vardı burada devam eden müzakerelerle beraber. Ama dediğim gibi son günlerde buradaki gelişmeler, dediğimiz gibi İran tarafı Amerika'dan belli bölgelere bu füze gönderimi oldu. İran'dan karşılık geldi. En son da bu Amerikan helikopterinin düşmesiyle beraber bunu Amerika'nın Tahran'a bağlaması, İran'a bağlamasıyla beraber Amerika da buna karşılık verdi. Aynı şekilde dediğim gibi Lübnan'la İsrail arasında da bu karşılıklı tansiyonun arttığını görüyoruz. Şimdi bununla beraber tabii bu piyasaların bir barış anlaşması gelecek umudu da biraz azalmış oldu. Her ne kadar müzakerenin devam ettiği söylense de bu son günlerde burada gördüğümüz sıcak gelişmeler piyasalardaki risk iştahını düşürmüş durumda. Günün sonunda Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam ediyor. Amerikan ablukası devam ediyor ve bu ortamda da piyasa gelişmeleri tedirginlikle takip ediyor. Burada tabii tek olumlu konuya baktığımızda her ne kadar Hürmüz Boğazı kapalı da kalsa bu bahsettiğim son günlerdeki tansiyonun yükselmesine rağmen petrol fiyatlarında bir gerileme görüyoruz ki petrol fiyatları en önemli konuydu bütün global piyasanın takip ettiği. Burada Brent petrol $90'lara kadar gerilemiş durumda. Bu son sıcak gelişmelerde biraz yukarı geldi ama o işte gördüğümüz $100'ların üzerinde $120'lara, $120'ların üzerine kadar çıktığı yerlerden daha düşük bir seviyedeyiz. Ama her ne kadar petrol düşse de buradaki gelişmelerin ısınıyor olması, tansiyonu yüksek seyrediyor olması piyasalarda risk iştahının düşük seyretmesine sebep oluyor. Şimdi burada tabii önümüzdeki süreçte gelişmeleri takip edeceğiz. Burada her ne kadar son günlerde dediğim gibi bu karşılıklı sıcak gelişmeler olsa bile burada hani bir anlaşma olması yönünde hala bir umut var. Çünkü Trump'ın yönünde açıklamalar oluyor. İran'ın belli açıklamalar oluyor. Yani günün sonunda geldiğimiz noktada birkaç maddede anlaşılamayan konular var. Bunların başında zaten işte İran'ın zenginleştirmiş uranyumla ilgili gelişmelerinde ne olacak? İşte Amerika tarafı buradaki zenginleştirmiş uranyumu almak istiyor. Bir yandan işte nükleer santrallerle ilgili konular var. Yani bu tarafta belli başlı birkaç temel konuda tam da anlaşma sağlamadı. İran tarafı da işte dondurulmuş varlıklarını, 25 milyar dolarlık bir dondurulmuş varlığının serbest bırakılmasını istiyor gibi iki tarafında şart koştu aslında. Bir iki tane temel başlık var ama bu tarafta bunlar daha çözülemediğinden risk iştahı düşük seyretmeye devam ediyor. Burada bir şekilde bu bahsettiğimiz ana temalarda anlaşılarak kısmi bir barış anlaşmasına gidilecek mi, Hürmüz Boğazı açılacak mı, bunu takip ediyoruz. Böyle bir durumda tabii risk iştahının yükselmesi piyasalara olumlu yansıyacaktır. Ama öte yandan da bu son günlerde gördüğümüz gelişmenin ısınması biraz daha olumsuz tarafa evrilecek mi? Yani bir ateşkesin sonlanmasına kadar da gidip yeniden sıcak çatışmalara dönüşecek mi? Bunları da piyasalar takip ediyor. Şimdi diğer tarafta tarafa geldiğimizde bu jeopolitik risklerin savaşın gölgesinde kalmıştı biraz. Makroekonomik dinamikler esas hani piyasanın temel dinamikleri. Ama son birkaç günde yeniden bunların piyasaya etkisini görüyoruz. Birincisi Fed Başkanı değişti. Powell süresi dolmuştu. Süresi dolmasıyla beraber Kevin Warsh görevine başlamış oldu. O yüzden bir yandan da piyasa merak ediyor. Kevin Warsh'un önderliğinde Fed'in faiz patikasını nasıl olacak, politikaları nasıl seyredecek? Bir yandan bunun belirsizliği var. İlk toplantıda bunu göreceğiz ve işte ilk basın toplantısında Kevin Warsh yapmış olacak. Orada vereceği ileriye yönelik sinyaller de önemli olacak. Şimdi bunun belirsizliğin yanında şimdi mevcutta tabii savaşın çıkmasıyla beraber enerji fiyatlarının ciddi anlamda yükselmesi biliyorsunuz hep bahsettiğimiz gibi enflasyon tarafında ciddi anlamda global olarak yani tüm ülkeler bunu yaşıyor. Enflasyon tarafında bir tedirginlik var. Yukarı yönlü enflasyonda bir ivmelenmiş durumda. Amerika tarafına da Amerikan enflasyonuna da baktığımızda bunu görüyoruz. Yurt içinde de keza bunu görmeye devam ediyoruz. Bu artan enerji fiyatları enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Şimdi bununla da beraber tabii merkez bankaları buna nasıl tepki verecek? Faiz arttırımları yapacak mı yapmayacak mı? Bu konu gündeme geliyor. Şimdi bunun gölgesinde zaten enflasyon tedirginin olduğu noktada geçtiğimiz hafta Amerika tarafında tarım dışı istihdam datası geldi ve beklentilerin çok üzerinde bir tarım dışı istihdam datası açıklandı. Yani hala Amerika'da ekonominin istihdam tarafının çok güçlü olduğunu gösteren bir dataydı bu. Bu ortamda hani burada bir soğuma olur mu? İşte ekonomi yavaşlıyor bundan dolayı istihdam azalır mı azalmaz mı konusu gündeme gelirken beklentinin oldukça üzerinde bir istihdam datasının gelmesi Amerika tarafında istihdam piyasasının hala güçlü olduğunu gösteriyor. Tabii güçlü istihdam piyasası da talep yönlü biraz tabii piyasalarda enflasyonist bir ortam doğuruyor. Şimdi zaten hali hazırda enflasyonun yukarı yönlü imrendiği noktada istihdamın da güçlü gelmesi o tarım dışı istihdam datasının açıklanmasıyla birlikte Fed'den ciddi anlamda bir faiz arttırma beklentisi yükselmiş oldu piyasalarda. Zaten datadan sonra da bu piyasada Amerikan tahvil faizlerindeki yükselişi gördük. Bununla beraber işte altın, gümüş gibi faiz içermeyen enstrümanlarda ciddi satış gördüler. Bu yüksek tarım dışı istihdam datasıyla beraber Fed'den faiz arttırım beklentinin yükselmesi altına gümüşe de ekstra bir satış getirmiş durumda. Zaten mevcuttaki savaş ortamından dolayı altın gümüşte aşağı yönlü baskılanma olurken üzerine bir de güçlü istihdam datası sonrası Fed'den faiz arttırım beklentilerinin yükselmesi altını ve gümüşü de ciddi anlamda satış getirdi. Şimdi bugün tabii çekimi yaptığımız bugün yayından önce yapıyoruz tabii çekimi. Çekimi yaptığımız bugün öğleden sonra Amerika'da enflasyon datası gelecek. Piyasa biraz buna odaklanmış durumda. Yani beklenti tabii yüksek enflasyonda yükseliş bekleniyor ama ne kadar beklentinin ne kadar üzerinde bir enflasyon açıklanacak ya da korkulduğu kadar yüksek açıklanacak mı? Tabii piyasa biraz temkinli bekleyiş içerisinde şu anda. Burada enflasyon beklenildiği kadar yüksek gelmezse biraz bu Fed'den faiz arttırım fiyatlamaları biraz azalacağından dolayı emtia tarafında da bir yükseliş görme ihtimali var ama korkulduğu gibi beklentinin üzerinde bir enflasyonda gelirse yüksek istihdam datasından sonra bir de yüksek enflasyon datası buradaki risk iştahını düşük tutacaktır ve emtia üzerindeki baskıyı devam ettirecektir. O yüzden bugün açıklanacak enflasyon datası önemli olacak. Tabii bu yayın yapıldığı, yayınlandığı gün tabii bunu açıklanmış olacak. Ama bunun etkisi de önemli. Bugün açıklandıktan sonra bu piyasanın gidişatını göreceğiz. Tabii şimdi burada petrol fiyatlarının düşüşünden bahsettim. Petrol fiyatlarının tabii düşüyor olması en azından bu enflasyon kaygıları için bir nebze rahatlatıcı bir durum. Eğer hani hala savaşın devam etmesine rağmen petrol fiyatları ki tabii savaşın öncesine göre baktığımızda hala çok yüksek seviyelerde 90 doların üzerindeler ama en azından o tepeyi gördüğümüz 120 doların üzerinden biraz daha aşağı geldiğinden dolayı biraz daha o kaygıları azaltıyor. Bu bir olumlu taraf. Tabii burada çok uzun bir süre geçmeden bir barış anlaşması imzalanıp Hürmüz Boğazı açılırsa da belki bu enflasyon kaygıları unutulabilir. Tabii bu işlerin normalize olması böyle bir günde olacak konu değil. Tabii buradaki enerji fiyatlarında yükselişler belli süre bu enflasyon tarafında yukarı yönlü baskı yaratacaktır. Ama en azından işlerin normalize olması ileriye yönelik enflasyon beklentini olumluya çevireceğinden dolayı belki işte Merkez Bankası'na, Fed'den en azından bir faiz arttırımı gelmez. Hani indirim de olmaz ama en azından sabit bir şekilde yılı bitiririz algısının oluşması bile bu faiz arttırım beklentilerinin de azalış bile piyasalara toparlanması için olumlu olacaktır. Ama tabii bunun için hem ilk başta bu savaşın nereye evrileceği, program başında bahsettiğim gibi son günlerdeki bu iki taraf arasındaki sıcak çatışmaların daha da büyüyerek bir ateşkesin sonlanmasına mı sebep olacak, yoksa gerçekten de bir çaba var burada müzakere için, barış için ve bu sonuç verip işler normale dönecek mi? Bunu tabii takip ediyor piyasalar. Bir yandan da Amerika tarafındaki makroekonomik dataları seyretmeye devam edeceğiz ki bu da Fed'in ileriye yönelik faiz patikasını belirleyecektir ki dediğim gibi yeni başkanla beraber Kevin Warsh'un da ilk toplantıda, Fed toplantısında açıklamaları önemli olacak. Tabii şimdi enflasyon baskısıyla beraber merkez bankalarının faiz arttırımı konularını konuşuyoruz. Şimdi işte bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Burada bir yükseliş beklentisi var. Faizlerde bir artış beklentisi var Avrupa Merkez Bankası'ndan. Bir yandan Japonya Merkez Bankası'ndan da keza aynı şekilde bir faiz artışı beklentisi var. Tabii bunlar da piyasaya olumsuz yansıyorlar. Tabii ama yine de en önemli konu odaklandığımız Amerikan Merkez Bankası Fed'in ne yapacağı. Ondan da bahsettiğim gibi eğer işler biraz normalize olursa belki o arttırım beklentisi azalabilir. Tabii bu ortamda esas hani bazı senaryosunda beklenti de bir şekilde bu savaşın çok uzun sürmeyerek kısa bir süre içinde bir uzlaşıya varılması. Tabii bu daha önce de bekleniyordu ama geldiğimiz noktada hala burada devam eden 3-4 ayı bulan bir savaş süreci de devam ediyor. Bir türlü o beklenen uzlaşı, barış anlaşması gelmedi ama Trump'ın açıklamalarına da bakıldığında bir barış isteniyor. Genel açıklamalarda hani bu her anda olabilir deniliyor. Birkaç ayda alabilir deniliyor ama genel havaya bakıldığında bir şekilde bir ortak noktada buluşarak bir anlaşmaya gidilmesi ve Hürmüz Boğazı'nca da bekleniyordu ama geldiğimiz noktada hala burada devam eden 3-4 ayı bulan bir savaş süreci de devam ediyor. Bir türlü o beklenen uzlaşı, barış anlaşması gelmedi ama Trump'ın açıklamalarına da bakıldığında bir barış isteniyor. Genel açıklamalarda hani bu her anda olabilir deniliyor. Birkaç ayda alabilir deniliyor ama genel havaya bakıldığında bir şekilde bir ortak

uzun bir süre geçmeden bir anlaşmaya varmasını bekliyorum iki tarafında. Çünkü hem İran tarafı için hem Amerika tarafı için de ekonomiler için olumsuz bir durum. Global ekonomiler için, global piyasa için de olumsuz bir konu. Bir yandan da tabii ara seçimler geliyor Kasım'da Amerika tarafında. Trump'tan ara seçimlere, her ne kadar kendisi için bir seçim olmasa da en azından senato ve meclis için kendi partisinin, cumhuriyetçilerin daha çoğunluğunu alabilmesi için önemli bir, çoğunluğu kaybetmemesi için önemli bir konu. O yüzden Trump'ta bu kadar yüksek petrol fiyatları ve bu kadar olumsuz piyasa algısıyla seçime girmek istemeyecektir. İran'da bir yandan tabii bu abluka sebebiyle ciddi anlamda ekonomisi zorlanıyor. En büyük geliri petrol. Petrol tarafında tabii stoklar eriyor. İhracatını yapamıyor. Bu tarafta da tabii İran tarafında da bir anlaşma isteniyor ama bahsettiğim gibi belli başlı temel kırmızı çizgiler var iki taraf içinde. Burada bir ortak nokta henüz bulunabilmiş değil. Bunu piyasa takip edecek. Şimdi tabii bu piyasa ortamına baktığımızda tabii faizler yükseliyor. Güvenli liman talebiyle beraber dolar değerleniyor. Bir yandan işte emtia tarafında altın, gümüşe özellikle baktığımızda ciddi tabii bir savaş öncesi tepelere göre çok ciddi geri çekilmiş durumdalar. En son tarım dışı istihdam datasından sonra bir tur daha satış gördüler. Bu tarafta tabii piyasa baskılanmış durumda ama eğer beklediğim gibi çok uzun sürmeden bir anlaşma imzalanır ve işler ufak ufak normalize olma yolunda ilerlerse ve bununla beraber zaten petrol fiyatları da bir tur daha aşağı gelecektir. Bu algı ufak ufak biraz faizlerde geri çekilmeyle, dolardaki kısmı biraz değer kaybıyla desteklenecektir. Bu da tabii emtia tarafında altın gümüşe yukarı yönlü bir destek sağlamasını tabii beklerim böyle bir durumda. Zaten altın üzerinde de hep tabii diğer geçmiş programlarda konuştuğumuz gibi altını zaten yukarı yönlü tutan dinamikler hala bence sağlam duruyor. Merkez bankalarının fiziksel taleplerinden tutalım. Burada hala bir değer içeriyor. Bir yandan borsa yatırım fonlarında da altın tarafında talep görüyor. Fiziksel talep genel olarak, yani merkez bankaları artık genel olarak baktığımızda fiziksel talep güçlü seyrediyor. Bir yandan bahsettiğimiz gibi doların değer kaybetmesi, faizin geri gelmesi bir işte normalize olma sürecinde altını aynı şekilde destekleyecektir. O yüzden bu tarafta baktığımızda dinamikleri hala sağlam duruyor ama bunun için tabii piyasanın biraz da savaş öncesindeki statüsüne geri dönüyor olması lazım. Bu olursa da bu diplerden bir yukarı doğru emtia tarafında hareket görebiliriz ama bunun için ilk de bir şart bir barış anlaşması gelerek Hürmüz Boğazı'nın açılması. Onunla beraber de zaten Fed'in bu kaygıları, faiz arttırım kaygıları da yerini biraz daha sabit tutmaya yönelecektir. Bu da bu algı da bir yandan tabii emtia tarafını destekleyecektir. O yüzden hani bu düştüğü seviyeler tabii bir yandan da şu soru işaretini doğuruyor. Hani buralardan daha mı iyi bir yerle, yani alım için iyi yerde mi, yatırım için iyi yerde mi? Tabii bunu bilemeyiz. Yani bir genel yatırım tavsiyesi olarak bunu söylemiyorum ama tabii baktığımızda savaş öncesi tepe seviyelerinden, yani burada işte gümüşün 100 dolara, 120 dolara gittiği yerde altının işte 5300-5500 dolarlara gittiği yerleri kıyaslandığında şu anda tabii çok düşük yerlerdeyiz. Altının onzu 4200 doların altına gelmiş durumda. Gümüş işte 64-63 dolar seviyelerine gelmiş durumda. Yani o tepe seviyelerinden gümüş %50 aşağı gelmiş durumda dolar bazında. Tabii o taraftan kıyaslandığında da ciddi bir tabii satış görünen dolayı buradan o soru işaretini doğuruyor. Eğer işler normalize olursa en azından bu diplerden bir yukarı hareket olur mu olmaz mı diye. Şimdi bir yandan tabii borsa tarafına baktığımızda Amerika tarafında daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Yapay zeka, yarı iletkenler, bu çip sektörü, teknoloji teması çok güçlü. Bilançolar iyi açıklanıyor, karlılık yüksek. Bundan dolayı burada potansiyel yüksek diyorduk ki bunu savaş ortamına rağmen çok ciddi değerlendiğini gördük. Nasdaq endeksi, S&P 500 bunlar hep rekorlar kırdı. Yarı iletkenlerde çok ciddi yükseliş oldu. Yapay zeka teması hala çok güçlü gitti. Daha önceki programda da konuşmuştuk. Yani bir düz çizgi olarak gitmez. Çok hızlı değerlendiler. Bir düzeltme görebilirler, bir kar satışı görebilirler diye hep konuşuyordum. Çünkü ciddi bir değerlenme söz konusu son 1-2 ayda. Biraz düzeltmenin geldiğini görüyoruz son birkaç günde. Teknoloji tarafında bir satış, yarı iletkenlerde bir satış görüyoruz ama ben bunları, bu hareketi sağlıklı piyasa hareketi olarak görüyorum. Bazı bu balon konuşma olarak işte yapay zeka bir balon mudur? Burada çok mu şişkinlik var? Hep dediğim gibi ben balon olarak görmüyorum. Bir balonla fazla mı değerlendi? Aynı konsept değil. Balon biraz daha

altı boş teması hikayesi, çok güçlü olmayan, karlılığı pek olmayan ama ona rağmen çok değerlenen enstrümanlar piyasa için bence söylenebilir. O bir balondur, altı boş bir şekilde ve bir yerde patlar. Daha önce de bunun örnekleri çok var tarihte. Ama şimdi yapay zeka, çip sektörü, yapay zeka ile ilişkili konular içinde hani son dönemde bu konuşmaları çok, tartışmaları çok duyuyoruz. Yapay zeka bir balon mu diye. Dediğim gibi ben buna çok katılmıyorum çünkü altı dolu bir tema, yatırımları yüksek, potansiyeli yüksek, inovasyonu yüksek, karlılığı yüksek bir şekilde gidiyor. Ama biraz fazla mı değerlendi? Evet, ara ara bunu görüyoruz ki zaten son dönemde bunu gördüğümüz için birkaç gündür de özellikle bu faiz, yüksek tarım sistem datasıyla beraber tetiklenen bir kar satışında gördük. Hani bunlar dediğim gibi fazla değerlendiği noktalarda sağlıklı piyasa hareketleri oluyor. Ben yapay zeka temasının da önümüzdeki süreçte yükseliş trendine devam etmesini bekliyorum. Bununla beraber yarı iletkenlerde, yani çiplerde, çip sektöründe burada değerlenmeye devam etmesini bekliyorum ki bir de bu savaş ortamı ortadan kalktığında genel olarak da piyasayı bir desteklediği noktada daha da yüksek yerleri görebiliriz. Bir yandan tabii çok büyük halka arzlar geliyor Amerika'da. En önemlisi işte SpaceX, Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in halka arzı var ki tarihteki en büyük halka arz olması bekleniyor. Bir yandan Anthropic yapay zeka şirketi buradan son dönemde biliyorsunuz çok çıkardığı ürünleri vardı. Yapay zeka işte servis tarafında, araştırma tarafında, hizmetler tarafında hayatı daha kolaylaştıran çeşitli yapay zeka ürünlerini sunmuştu. Anthropic'in de halka arzı var. Buna da OpenAI'da katılıyor. OpenAI bildiğiniz gibi ChatGPT'nin şirketi, OpenAI'da halka arza katılacak. Yani burada çok büyük halka arzlar da göreceğiz. Burada güçlü talepler olursa da bir yandan bu da Amerikan borsalarını destekleyeceğini düşünüyorum. Bununla beraber yani özetle yapay zeka ve yapay zeka ilişkili temanın güçlü önümüzdeki süreçte yükseliş trendini koruması beklentim tabii oluyor. Her ne kadar tabii mevcut risklerde tabii görüyoruz. Ara ara bu düzeltmeyi de görmeye devam ediyoruz. Çünkü bazen gerçekten çok hızlı bir değerlenme sergiliyorlar. O zaman da bu son birkaç günde gördüğümüz gibi bu düzeltmeyi görüyoruz ama bir balon dur patlayabilir konusuna çok katılamıyorum ama tabii önümüzdeki süreçte bunları da göreceğiz. Her ne kadar desteklenecek, ne kadar iyi bir tema, ne kadar bu değerlenme sürecini sürdürecek. Tabii bunu da önümüzdeki günler gösterecek. Özetlersek gözümüz jeopolitik konularda Amerika'nın İran arasındaki konunun nereye evrileceği, ne zaman bir barış anlaşması olacak ya da olmayacak mı? Bunu ilk başta takip etmeye devam edeceğiz. Onunla da beraber Amerika tarafı da özellikle istihdam ve enflasyon ve global piyasalarda tabii bu dataları takip etmeye devam edeceğiz. Bunlar önümüzdeki süreçte piyasayı şekillendirecektir. Tabii burada en özellikle tabii çok soruların geldiğinden en tabii öne çıkan enstrümanlar hep işte altın, gümüş oluyor, borsalar oluyor. Özellikle de işte bu programda da bahsettiğim gibi bu gelişmelerde önümüzdeki süreçte bu bahsettiğim enstrümanların seyrini belirleyecek. Bir sonraki programda zaten piyasa çok hızlı hareket ediyor. Çok hızlı haber akışı var. Dediğim gibi yayını çekmemizle yayınlamamız arasında birkaç gün fark ediyor. Bu süreçte bahsettiğim gibi enflasyon gelmiş olacak Amerika'dan. Belki bu süreçte bu barış anlaşması ile ilgili bu müzakerelerde olumlu adımlar da atılabilir. Çok hızlı bir haber akışı olduğunda da piyasa çok hızlı gelişiyor ama esas beklentiler, temel dinamikleri burada özetlemek istedim. İşler zaten biraz daha netleştiği noktada önümüzdeki programda biraz daha belki resmin biraz daha şeffaflaştı, biraz daha net görebildiğimiz bir noktada biraz daha piyasaların gidişatı hakkında daha net detayları konuşuyor olacağız. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odeon Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Portföy çeşitlendirmesi nedir? Nasıl yapılır? Portföy, bir yatırımcının kazanç sağlamak amacıyla elinde bulundurduğu tüm yatırım araçlarının toplamıdır. Nakit, altın, döviz, hisse senedi ve gayrimenkul gibi pek çok araç portföyü oluşturur. Portföy çeşitlendirmesi ise yatırım riskini azaltmak amacıyla uygulanan temel stratejilerden biridir. Bugünün sesli makalesinde portföy çeşitlendirmesi nedir sorusunu yanıtlıyoruz. Düşünün, tüm birikimi tek bir yerde değerlendirmek, tek şarkıdan oluşan bir playlist dinlemeye benzer. Nasıl gün içinde farklı şarkılar seçiyorsak, portföy çeşitlendirmesi de benzer şekilde birikimi farklı özelliklere sahip yatırım araçlarına dağıtmayı ifade eder. Bu stratejiyi uygulayan yatırımcılar, sermayelerini tek bir araca bağlamak yerine, riskleri, getirileri ve piyasa koşullarına verdikleri tepkiler farklı olan birden fazla varlığa paylaştırırlar. Portföy çeşitlendirmesi, diğer adıyla diversifikasyon, yatırımcılar için çeşitli avantajlar sağlayabilir. 1. Risk yönetimi. Tek bir yatırımdaki olumsuz gelişmelerin tüm sermayeyi aynı ölçüde etkileme ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilir. 2. Volatiliteyi, dalgalanmayı dengeleme. Örneğin altında yükseliş yaşanırken döviz uzun süre sabit kalabilir. Diversifikasyon farklı araçlardaki değer kaybı gibi durumlardan en az derecede etkilenmeye yardım edebilir. Kaybetme ihtimalini istatistiksel olarak dağıtma. Tüm sermayenin tek bir varlığa yatırılması sert düşüşlerde daha yüksek kayıp riski doğurabilir. Çeşitlendirme bu riski yaymaya yardımcı olur. 4. Psikolojik dayanıklılık. Daha dengeli bir dağılım, strese kapılıp duygusal kararlar verme ihtimalinizi azaltabilir. Peki etkili portföy çeşitlendirmesi nasıl yapılır? Gelin öne çıkan yöntemlere bakalım. Stratejik varlık tahsisiyle yatırımcı, hisse senetleri, sabit getirili araçlar, altın gibi farklı araçlarla risk toleransı ve vade beklentisine uygun bir dağılım belirleyebilir. Düşük korelasyonlu varlık seçimi yöntemi, aynı yönde hareket etmeyen yatırım araçlarına yer vererek tek bir varlık sınıfındaki olumsuz hareketlerin portföyün tamamını etkilemesinin önüne geçebilir. Sektörel dağılımla sermaye, ekonomik döngülere farklı tepkiler verebilen sektörlere yayılabilir. Coğrafi çeşitlendirme yöntemi ise, yatırımı tek bir ülkenin ekonomik ve siyasi koşullarına bağlı kılmadan farklı piyasalara ve para birimlerine dağıtarak riskin azaltılmasına yardımcı olabilir. Sonuç olarak portföy çeşitlendirmesi profesyonel bir yönetim stratejisi olup tüm yumurtaları aynı sepete koymamak anlayışıyla riskleri daha yönetilebilir hale getirmeyi hedefler. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu Odeon Radyo'dasınız. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere. Odeon Radyo.

Oda'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Oda'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, yatırım portföyünde kıymetli madenlerin yeri neden önemli?
3: Yatırım yaparken en önemli konulardan biri portföy çeşitlendirmesi. Yani başka bir deyişle tüm yumurtalarını tek bir sepete koymamak. Farklı varlıklara yatırım yaparak riskleri azaltabiliriz. Biri değer kaybederken diğeri kazanacaktır. Kıymetli madenler tam da bu nedenle birçok portföyde önemli bir yer tutar. Altın ve gümüş tarihsel olarak hisse senetleri ve tahvillerle düşük korelasyon gösterir. Borsalar sarsıldığında veya tahvil piyasaları çöktüğünde altın çoğu zaman değerini korur ya da yükselir. Örneğin 2022 yılını hatırlayalım. Hem küresel hisse senetleri hem de tahviller sert düştü. Ama kıymetli madenler portföydeki dengeyi korudu. Ayrıca kıymetli madenler enflasyona karşı da önemli bir koruma sağlar. Paranın satın alma gücü düştüğünde altın bu kaybı büyük ölçüde telafi edebilir. Türkiye'de de altına yönelik güçlü yatırım geleneğinin arkasında hem enflasyona karşı hem de kur riskine karşı sağladığı çift yönlü koruma vardır. Burada kritik soru şu: bu yaklaşım çeşitlendirme mi, spekülasyon mu? Altın kısa vadede %30 yükselir düşüncesiyle alıyorsanız bu spekülasyondur. Ancak portföyünüzün belirli bir oranını uzun vadeli bir güvence olarak ayırıyorsanız bu gerçek anlamda risk yönetimidir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
0: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım dünyasını daha yakından takip etmek isteyenler için Odea Yatırım Odaklı Bülten yayında. Podcastlerden videolara, makalelerden uzman yorumlarına kadar birçok içerik şimdi Odea Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor. Yeni sayıları kaçırmamak için takipte kal.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Merak duyduğunuz alanlar kazanca nasıl dönüşür? Bazı insanlar teknoloji haberlerini merakla takip eder, bazıları modayı, bazıları gastronomiyi ya da seyahati yakından izler. Peki ilgi duyduğunuz alanlar yalnızca bir merak konusu olarak kalmayıp kazanca da dönüşebilir mi? Bugün Augusto'da yayınlanan bu makaleden yola çıkarak ilgilendiğiniz alanlara yatırım perspektifiyle bakmanın ne anlama geldiğini konuşacağız. Herkesin yakından takip ettiği bir alan vardır. Teknoloji, moda, gastronomi, seyahat ya da sanat. Yatırım dünyasında dikkat çeken yaklaşımlardan biri de tam olarak burada başlıyor. İnsanlar tanıdıkları ve ilgilendikleri alanlara daha yakından bakıyor. Çünkü bir konuyu düzenli takip etmek zamanla o alana dair güçlü bir aşinalık kazandırabiliyor. Hangi gelişmelerin önemli olduğu ve hangi trendlerin kalıcı hale geldiği daha kolay ayırt edilebiliyor. Teknoloji dünyasını yakından takip edenler için yapay zeka, yarı iletkenler, mobil teknolojiler ve dijital platformlardaki gelişmeler yalnızca günlük hayatı değil, şirketlerin büyüme potansiyelini de etkiliyor. Bu nedenle teknoloji odaklı yatırım fonları ya da bu alanda faaliyet gösteren şirketler, geleceğin trendlerine odaklanan yatırımcıların radarına girebiliyor. Moda ve stil tarafında ise perakende dünyasının dinamikleri daha ön plana çıkıyor. Global markaların büyüme stratejileri, tüketici davranışları ve sezon trendleri sektörün yönünü belirliyor. Moda dünyasını yakından izleyenler hangi markaların öne çıktığını daha hızlı fark ederek perakende hisseleri ya da sektör bazlı yatırımlara farklı bir gözle bakabiliyor. Gastronomi ve yeme içme alanında da benzer bir tablo var. Zincir restoranlar, gıda markaları, sürdürülebilir üretim modelleri ve yeni tüketim alışkanlıkları bu alanı şekillendiriyor. Özellikle gastronomi temalı seyahatlerin artması şehirlerin mutfak kültürlerini ekonomik bir çekim alanına dönüştürüyor. Bu da gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketleri ve bu alana odaklanan fonları daha görünür bir hale getiriyor. Seyahat ve keşif odaklı yaşayanlar için de deneyim ekonomisi dikkat çekiyor. Havayolu şirketlerinden otel zincirlerine, rezervasyon platformlarından turizm teknolojilerine kadar geniş bir ekosistem söz konusu. Üstelik yeni nesil seyahat trendleri turizm sektöründe farklı iş modelleri ve yeni yatırım alanları doğuruyor. Sanat ve tasarım tarafında ise yaratıcı endüstriler daha ön planda. Dijital sanat, içerik üretimi, tasarım markaları ve yaratıcı platformlar yeni nesil ekonominin en önemli parçaları arasında yer alıyor. Bu alana ilgi duyanlar için koleksiyonerlik de uzun vadeli bir yatırım yaklaşımı olarak değerlendirilebiliyor. Çevrim içi sanat satış platformlarının yaygınlaşması ise bu pazarı daha erişilebilir bir hale getiriyor. Ama burada önemli bir nokta var. Bir alana ilgi duymak, o alanda yatırım yapmak için tek başına yeterli değil. İlginin doğru bilgi ve değerlendirmeyle desteklenmesi gerekiyor. Yatırım kararlarının daha geniş bir bakış açısıyla ele alınması ve farklı kaynaklarla beslenmesi çok büyük önem taşıyor. Kısacası bugün yatırım dünyası yalnızca rakamlarla değil, ilgi alanları, alışkanlıklar ve kişisel meraklarla da şekilleniyor. Tanıdık gelen bir alanı takip etmek bazen finansal kararların ilk adımı haline gelebiliyor. Ama bu adımı sağlamlaştıran şey her zaman doğru bilgiye erişmek oluyor. Yatırım dünyasını daha anlaşılır ve erişilebilir bir yerden takip etmek için Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odea sayfasındaki diğer içeriklere göz atabilir, Odea Bank'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgi videolarını da takibe alabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Haftanın ekonomi gündemini daha yakından takip etmek ister misin? Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen, piyasalarda öne çıkan gelişmeleri yatırım odaklı gündemde yorumluyor. Ekonomi dünyasında konuşulan başlıklar her cuma saat 15'te Odea.

Yatırım dünyasında öne çıkan sorular her hafta yeni bölümleriyle haftanın sorusunda gündeme geliyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve akademisyen Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle hazırlanan yeni bölümler yayında. Ekonomi gündemini kısa ve anlaşılır içeriklerle takip etmek şimdi Odea'da mümkün.

Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya. Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıklar. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen bu ay bizim için Agusto.com'da 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıkları topladı. 2026'ya girerken küresel piyasaların birkaç ana başlık etrafında şekillendiğini anlatan bu yazıda para politikası, jeopolitik riskler, yapay zeka yatırımları, enerji geçişi ve MCA döngüsüyle kamu maliyesinde artan borç dinamikleri konuları sade ve anlaşılır bir şekilde anlatılıyor. Türkiye özelinde ise dezenflasyonun seyrinin, para politikasının kredibilitesinin, rezervler ve sermaye akımlarının yatırım kararlarında belirleyici olacağından bahsediliyor. Odea Radyo'da bugün bu tablonun sesli bir özetini dinliyorsunuz. Yazının detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Agusto.com'da yer alan Yatırım by Odea sayfasında bulabilirsiniz. 2026'da piyasaların en yakından izleyeceği konu ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlar olacak. Mevcut bankanın görev süresi Mayıs 2026'da sona eriyor. Bu nedenle başkanlık için adı geçen Kevin Warsh'ın nasıl bir politika izleyeceği piyasalar açısından önemli. Warsh'ın son dönemdeki açıklamalarına bakıldığında faiz indirimleri konusunda daha net ve yönlendirici bir dil kullandığı görülüyor. Piyasanın temel beklentisi enflasyonda kalıcı düşüş görülürse faizlerin kademeli olarak indirilebileceği yönünde. Ancak mesele sadece faiz değil, Fed'in bilanço yönetimi de en az faiz kadar önemli. Pandemi döneminde hızla büyüyen bilanço 2022 sonrası daraltılmaya başlanmıştı. Şimdi 3 ihtimal konuşuluyor. 1. Faizler inerken bilanço daraltma yavaşlayabilir ya da durabilir. Bu piyasaları hızlı rahatlatabilir. 2. Faizler inse bile bilanço daraltma devam edebilir. Bu durumda faiz düşüyor ama likidite sıkı gibi karma bir tablo oluşur ve oynaklık artabilir. Ve 3. Olası bir kriz ya da resesyon halinde bilanço yeniden büyütülebilir. Özetle 2026'da sadece faiz kaç olacak sorusu değil, likidite koşulları ne kadar gevşeyecek sorusu da epey kritik olacak. Küresel tablo sadece para politikasıyla sınırlı değil. 2026'ya jeopolitik tansiyonun yüksek olduğu bir ortamda başladık. Venezuela'da ABD'nin askeri hamleleri ve Maduro'nun gözaltına alınması, Orta Doğu'daki gelişmeler, İran'la yürüyen nükleer müzakereler ve Grönland'a yönelik ABD'nin egemenlik söylemleri gibi gelişmeler global güvenlik algısını etkiliyor. Bunun yanında ABD-Çin hattındaki rekabet devam ediyor. Özellikle teknoloji, yarı iletkenler ve kritik mineraller üzerinden süren mücadele tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor. Friendshoring ve nearshoring artık şirket stratejilerin merkezinde. Bu dönüşüm bazı ülkelere üretim fırsatı yaratırken küresel maliyetleri artırarak enflasyon baskısını da canlı tutabilir. Kritik minerallerde arz kısıtları ve ticaret soruşturmaları emtia fiyatlarında dalgalanma yaratmaya devam edebilir. Enerji tarafındaysa petrol fiyatlarındaki kalıcı yükseliş, özellikle enerji ithalatçısı ülkeler için enflasyon ve cari denge açısından risk oluşturuyor. Bu noktada 2026'nın en yapısal temalarından biri olan yapay zeka yatırımlarına geliyoruz. Son 3 yılda küresel borsalardaki teknoloji hisselerinde görülen güçlü performansın temelinde yapay zeka yatırımları vardı. Şimdi asıl soru şu: bu yatırımlar gerçekten karlılığa dönüşecek mi? Yapay zeka uygulamaları maliyeti düşürür, verimliliği artırır ve şirket marjlarını kalıcı biçimde iyileştirirse bu sadece teknoloji şirketlerini değil, sanayi, finans ve perakende gibi birçok sektörü de yukarı taşıyabilir. Diğer bir eşikse değerleme ile ilgili. Birçok büyük teknoloji şirketinin piyasa değerine karşılık kar oranı tarihsel ortalamaların üzerinde. Beklentiler zaten fiyatlara büyük ölçüde yansımış durumda. Kar artışında en küçük bir yavaşlama sert düzeltmelere yol açabilir. Bu nedenle 2026'da endeks bazlı yükselişten çok şirket bazlı ayrışma görebiliriz. Yapay zekayı operasyonel verimliliğe dönüştürebilen firmalarla sadece yatırım yapan ama henüz nakit akışı üretmeyen firmalar arasındaki fark daha net ortaya çıkabilir. Ayrıca bu yatırımların finansmanı da önemli. Yüksek sermaye harcamaları ve artan enerji tüketimi serbest nakit akışlarını baskılayabilir. Eğer küresel faizler beklenenden yüksek kalırsa büyüme hikayelerinin değerlemeleri zorlanabilir. Kısacası 2026 yapay zeka temasının test yılı olacak. 2026'da yatırımı şekillendirecek bir diğer konuysa enerji dönüşümüyle ilgili. Enerji geçişi artık geçici bir trend değil, yapısal bir dönüşüm. Elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, güneş ve rüzgar yatırımları, bakır, lityum ve nikel gibi metallere olan talebi artırıyor. Bu durum emtia fiyatlarında zaman zaman oynaklık yaratsa da orta uzun vadede güçlü bir talep zemini oluşturuyor. Altın tarafındaysa tablo daha net. Jeopolitik riskler, artan küresel borçluluk ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi altını destekliyor. 2026'da da portföylerde güvenli liman rolünü koruyabilir. Gümüşte ise hem sanayi talebi hem yatırım talebi devrede olduğu için fiyat oynaklığı daha yüksek olabilir. Öte yandan yapay zeka yatırımları veri merkezleri üzerinden enerji talebini artırıyor. Bu da enerji altyapı yatırımlarını hızlandırıyor. Yani AI ve enerji dönüşümü aslında birbirini besleyen iki tema haline gelmiş durumda. Türkiye açısındansa 2026'nın en kritik başlığı yine dezenflasyon süreci olacak. Yılın ilk aylarında enflasyon beklentilerden biraz daha güçlü geldi. Bu durum faiz indirim sürecinin hızına ilişkin beklentileri daha temkinli hale getirdi. Merkez Bankası enflasyon tahmin bandının üst sınırını %21'e çekti. Orta vadeli hedefini ise %16'da korudu. Piyasa beklentisi ise %24 civarında, yani beklenti yönetimi hala çok önemli. Burada iki ana kalem öne çıkıyor. İlki gıda enflasyonu. Yılın başındaki yüksek seyrin ilerleyen aylarda baz etkisi ve mevsimsel koşullarla yavaşlaması bekleniyor. Türkiye'de gıda fiyatları genel enflasyon üzerinde büyük etkiye sahip olduğu için buradaki yön değişimi kritik. Diğer kritik alansa hizmet enflasyonu. Özellikle kira artışları son 2 yılda oldukça yüksekti. Ancak baz etkisi ve yeni sözleşmelerle birlikte artış hızında yavaşlama bekleniyor. Dolayısıyla 2026'da soracağımız soru enflasyon düşecek mi değil, ne hızda ve hangi bileşenlerle düşecek olacak. Son dönemde Merkez Bankası rezervlerinde görülen artış 2026'ya girerken önemli bir destek unsuru. Hem brüt hem net rezervlerdeki iyileşme para politikasının kredibilitesi açısından pozitif bir sinyal veriyor. Güçlü rezerv pozisyonu iki açıdan önemli. Dış şoklara karşı tampon görevi görüyor ve kur oynaklığına karşı Merkez Bankası'na hareket alanı sağlıyor. Bu durum özellikle küresel risk iştahının dalgalandığı dönemlerde yatırımcı güvenini destekliyor. Elbette rezervlerin kalıcılığı ve finansman kompozisyonu yakından izlenmeye devam edecek. Ancak mevcut tablo para politikasına güvenin yeniden inşa edilmesi açısından daha sağlam bir zemin oluştuğunu bizlere gösteriyor. Odaya Radyo.

0: Gün içinde kısa bir mola verdiğinde sadece müzik değil, yeni bilgiler de duymak ister misin? Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair içerikler kısa ve sade anlatımlarla şimdi Odea Radyo'da.
1: Rain. Darker cloud rain.

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Ben Derin. Şimdi derin bir nefes al. Günün ağırlığı yavaşça omuzlarından süzülsün. Dantempo parçalarla huzurlu bir yolculuk başlıyor. Derin ile Chill Zone'dasın.

Bazen bir şarkı içimizde sessiz bir kapı açar. Oradan biraz ferahlık girer. Biraz hafiflik. Biraz da kendine dönme hali. Şimdi o kapı açık.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen, piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Oda'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Oda'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.